Inna Boyle'ın 1919 tarihli Büyülü Arp adlı eserini Essen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. 13 Mart 2026 tarihli konser yine aynı dönemin kadın bestecilerinden biri olan Maria Hers'in cello konçertosuyla devam ediyor. Solist Rafaela Gromes.

Mari Hertz'in cello konçertosunu solist Rafaela Gromes ve Essen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun konseri devam ediyor. Sırada 2022 yılında hayata veda eden Ukraynalı besteci Hanna Havrilets'in Tropar, Tanrı Anasına Dua başlıklı eseri var. Cello ve orkestra düzenlemesiyle dinliyoruz.

Hanna Havrilets'in Tropar, Tanrı Anasına Dua başlıklı eserini solist Rafaela Gromes ve Essen Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Topluluğun 13 Mart 2026 tarihli konseri Louis Farrenc'ın Opus 25 Re Majör 2. Senfonisi ile sona eriyor.

Louis Farrenc'ın Opus 25 Re Majör 2. Senfonisini Essen Filarmoni Orkestrası'nın 13 Mart 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız Igor Stravinsky'nin piyano öğretmeni olan Leokadia Kasperova'nın La Minör Piyano Triosu'yla devam ediyor.

Romantik dönemin Rus bestecilerinden Leokadia Kaşperova'nın La Minör Piyano Triosunu, Gold Trio'nun 2020 tarihli kaydından dinlediniz. 19. yüzyıl bestecisi Dora Pejacevic'in solo piyano için Opus 19 Çiçeklerin Hayatı başlıklı 8 kısa parçadan oluşan albümü var sırada.

Hırvatistan'ın öncü bestecisi Dora Pejacevic'in Opus 19 Çiçeklerin Hayatı adlı albümünü piyanist Ida Gamulin seslendirdi. Programımızın bu bölümü Polonya'nın yetiştirdiği ünlü kadın bestecilerden Grażyna Bartzewicz'in Küçük Orkestra için Folk Eskizleri başlıklı eseriyle sona eriyor.

Grajina Batsevich'in neoklasik stilini yansıtan 1948 tarihli Folk Eskizleri başlıklı eserini Jan Krenz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Nocturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Oğul Johann Strauss'un Yarasa Operetinin uvertürünü, Clara Schumann'ın solo piyano için Opus 15 4 kısa parça dizisini ve Alexander Glazunov'un orkestra için Opus 12 Re bemol majör lirik şiir başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Georg Friedrich Händel'le başlıyoruz. Bestecinin 1708 yılında tamamladığı ve

Georg Friedrich Händel'le başlıyoruz. Bestecinin 1708 yılında tamamladığı ve Roma İmparatoriçesi Agrippina'yı konu alan Din Dışı Kantatını soprano Johanna Koslowski ve Musica Alta Ripa topluluğu seslendiriyor.

Handel'in 1708 tarihli 110 katalog numaralı kantatını soprano Johanna Kostowski ve Musica Alta Ripa topluluğundan dinlediniz. Claude Debussy'nin 1905-1912 tarihleri arasında kaleme aldı.

Claude Debussy'nin orkestra için Üç İmaj başlıklı eserini Jukka-Pekka Saraste yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Max Bruch'un oda müziği eserlerini kapsayan Opus 83 serisinden Do Majör 7 numaralı Allegro Vivace tempolu parça var sırada.

Max Bruch'un Opus 83 serisinden Do Majör 7 numaralı Allegro Vivace tempolu eseri, kemanda Moshe Hammer'ın yer aldığı piyanolu triyonun yorumuyla dinlediniz. Oğul Johann Strauss'a ait Yarasa operetinin uvertürüyle devam ediyoruz.

Johann Strauss'un Yarasa Operetinin uvertürünü Vasili Sinaiski yönetimindeki BBC Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sırada Clara Schumann var. Bestecinin solo piyano için 1840-1844 yılları arasında yazdığı Opus 15 4 kısa parça dizisini dinliyoruz.

Kanadalı piyanist Angela Cheng, Clara Schumann'ın Opus 15, 4 kısa parça serisini yorumladı. Operalarıyla tanınan Giuseppe Verdi'nin Dante'nin sözleri üzerine 1873 yılında 5 sesli koro için bestelediği Babamız başlıklı eserle devam ediyoruz.

Giuseppe Verdi'nin Dante'nin sözleri üzerine 1873 yılında yazdığı Babamız başlıklı eseri Fransa Radyo Korosu'ndan dinlediniz. Peter Helendahl'in cello ve sürekli bas için 1780 tarihli Opus 5 Sol Majör 1 numaralı sonatı var sırada.

Alexander Glazunov'un Opus 12 lirik şiir başlıklı eserini Batı Avustralya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Amerikalı besteci Joseph Lamb'in başlıca özelliği senkoplu veya düzensiz ritmi olan ve genellikle piyano için yazılan ragtime stilindeki parçasıyla sona eriyor.

0: Joseph Lamp'in 20. yüzyıl başlarında popüler olan ragtime stilindeki parçasını piyanist Donna Coleman yorumladı. Yöre Radyo Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, burada teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı ardından AK Parti Hakkari İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadın şenliğine de telefonla bağlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye raporu alan öngörüleri ve politika raporu sunum programında konuştu. Yılmaz, son 6 yılda dünya ekonomisinin %19, Türkiye ekonomisinin ise %35 büyüdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayisindeki atılıma dikkati çekti. Silahlı kuvvetlerimizin envanterine giren ürünlerin %80'inden fazlası yerli milli ürünler dedi. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 6:20'de yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde

meydana geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, saha taramalarına başlandığını, olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyeleri ABD temaslarını tamamladı. Hulusi Akar, Türkiye'nin F-35 savaş uçağı üretim programına geri dönüşü konusunda Amerikalı Kongre üyelerinde irade olduğunu söyledi. Akar, görüşmelerin yapıcı ve olumlu bir havada geçtiğini söyledi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki kritik gelişmelere değindi. Adalet Bakanı ve Faili Meçhulleri Araştırma Komisyonu, Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılması için araştırmaya devam ediyor, dedi. Sivas'ta konuşan Destici, hak edenlerin hak ettiği cezayı alacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık fezlekeleri sevk edildi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 6 CHP milletvekiliyle Yeni Yol Partisi milletvekili Mesut Doğan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki 3. operasyonda Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Asrın felaketine Ahbap Derneği adına yardım toplayan, gelen paraları derneğe iletiyoruz diyen Oğuzhan Uğur, örgüt üyesi olmak ve para aklamakla suçlanıyor. Uğur'un Babala TV'sine yurt dışından gelen yüklü miktar döviz transferi ise şüpheli olarak radara takıldı. İstanbul'da CHP'li Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. İrtikap soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski Akçakoca Belediye Başkanlığı Fikret Albayrak hakkında ev hapsi kararı verildi. Savcılığın itirazı üzerine Albayrak tekrar tutuklandı. İstanbul'da toplu ulaşıma %10 zam yapıldı. Elektronik tam bilet 42 liradan 46,20 liraya, mavi kart aylık abonman ücreti 3298 liradan 3628 liraya yükseltildi. Karar, İBB Meclisi Temmuz ayı toplantısında AK Parti grubunun hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla alındı. Ankara'da yol çalışması sırasında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. Katil İsrail, ateşkesi ihlal ettiği Gazze şeridinde 5 Filistinliyi daha katletti. Bölgedeki sağlık krizi de her geçen gün büyüyor. Binlerce çocukta su çiçeği vakası tespit edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılar sürüyor. El Halil kentine yapılan baskında 3 Filistinli yaralandı. Bir kişi gözaltına alındı. Azerbaycan

Görüşmede Azerbaycan'ın başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasına verdiği desteği yineledi. Avrupa Birliği Komisyonu yayımladığı raporda AB nüfusunun 2029'dan itibaren azalacağını ortaya koydu. Şimdi 450 milyon 600 bin olan nüfusun 2100 yılında 398 milyon 800 bine düşeceği belirtildi. Raporda birlik nüfusunun hızla yaşlandığına dikkat çekildi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Renklerin içinden.
1: Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri. Müziğin farklı tonlarına yolculuk etmek üzereyiz. Renklerin içinden başladı. Ben Uğur Has Polat, yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Paul Weller'ın 9. stüdyo albümü, 2008 tarihli 22 Dreams'den bir parçayla başlıyoruz. Albümün kapanışını yapan çalışma ama aynı zamanda albümün açılış parçası Light Nights'la da bir bağlantı kuruyor. İsimleri de benzer. Zaten albüm hem Weller'ın en beğenilen üretimlerinden biri hem de bu döngüsel yapısından dolayı tekrar tekrar dinlemek için en uygun albümlerden biri. Paul Weller albüm boyunca bir akış sağlamayı, tüm parçaların birbirleriyle iç içe geçmesini istemişti. Gerçekten etkileyici bir yaklaşım, çünkü albümün yayımlandığı tarih 2008, müzik servislerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla insanların genellikle birkaç parça dinleyip uygulamalardan çıktıkları zamanlar, belki şimdi de öyle. Böyle bir zamanda bir albüm yapmak, üstelik içindeki tüm parçaların birbirine karıştığı bir albüm yapmak Paul Weller'ın özellikle istediği bir şeydi. Şimdi biz sözlerin olmadığı bir parçayı dinleyeceğiz ama Paul Weller çalışmalarında özellikle mevsimlere atıfta bulunulduğunu belirtelim. Bu parça da ses efektleriyle bu temayı yansıtan bir örnek. Şarkının kaydı stüdyo kapısı açıkken yapılıyor ve kaydın yapıldığı West Virginia'da, Barn'da muhteşem gün batımları yaşanıyor. Paul Weller ve ekibinin son parçayı kaydetmesinin ardından gök gürlemeye başlıyor, fırtına çıkıyor. Onlar da mikrofonları dışarı götürüp yağmur sesini kaydetmek istiyorlar. Böylelikle Night Lights bir döngüsü daha tamamlanırken doğanın bazı seslerini de yakalıyor.

Renklerin içinden doğa sesleriyle, yağmur sesleriyle başladı Paul Weller'ın bu çalışması. Night Lights açılış çalışmamız oldu. Şimdi Joe Walsh'la devam ediyoruz. Şarkı yazarı, birçok enstrümanı çalan müzisyenin dördüncü albümü. 1978 tarihli But Seriously Folks, albümdeki enstrümantal zekanın yansıdığı bir parça bir teknede yapılmıştı. Theme from Boat Weirdos.

1976 Kasım'ında bu parçanın yazarlarından Bill Simzek, Florida'daki stüdyosunu açmıştı. Orada yapılan ilk albümlerden biri de işte Joe Walsh'un But Seriously Folks albümü. Provaları ise bir teknede yapıyorlar. Aslında yine Simzek, Kuzey Carolina'da bir dağ evine sahip. Orada yapacaklar provaları ama Ocak ayı ve 1,5 metre kar var. Joe, Bill'i arıyor. Başka bir şey düşünmeliyiz, orası olmaz diyor. Bill de tekneye ne dersin diye soruyor. Olur derim cevabıyla provalar bir tekneye taşınıyor. 70 metrelik bir tekne kiralıyorlar. İsmi The Endless Seas, Sonsuz Denizler. 23 Ocak 1977'de 4 kanallı bir kayıt cihazı, tape, bir davul seti, birkaç gitar ve birkaç küçük konsolu tekneye yüklüyorlar. Bir hafta veya 10 günlüğüne Florida Keys'e yelken açıyorlar. Amaç sadece prova yapmak. İşte bu parça, Theme from Boat Virtuos, neredeyse tamamen o teknede yapılmış bir parça. Sadece Miami'de birkaç tekrar kaydı ekleniyor parçaya ama o kadar. 1978'de yayımlanan Joe Walsh albümünde yer alıyor. Cecil Cochon, daha çok bilinen sahne adıyla Cecil Kessel, Fransız aktris ve vokalist, 2002 yılından bu yana birçok filmde ve televizyon dizisinde rol aldı. Ayrıca Oli Siz takma adıyla albümler yayımlıyor. Biz de bu isim altında çıkardığı çalışmalardan birini dinleyeceğiz. Müzisyen bu şarkısında Kamma

dünyada ihaneti, intikamı, eylemlerimizin sonuçlarının olduğu fikrini işledi. Karma kavramını, sebep-sonuç döngüsünü vurgulayarak ne ekersen onu biçersin şeklinde bir farkındalık, kabullenme hissi uyandırdı. Bunun ardından da Elegy'den Summer 2015 gelecek.

çağırarak seslendirdi. Summer 2015 isimli karmacada Lucy, Eliza ve Juliet'in kısaltmasıyla oluşan Elegy üçlüsü 11 popüler parçayı bu şekilde bir araya getirdi ve melodiler gözlerden uzak muhteşem bir plajdan yaz titreşimleri gönderdi. Masum bir Prince şarkısı Raspberry Beret gelecek.

Patronuyla arası bozuk bir çalışan, çalıştığı mağazaya gelen bir kadının büyüsüne kapılan genç bir adam. Kadın da biraz çılgın ama çok şık. Biraz da asi. 7. Prince albümü 1985 tarihli Around the World in a Day albümü için çıkan ilk tekliydi Raspberry Beret. Stairway to Heaven 1985.

0: way to heaven.
1: Şarkıdaki anlatım giderek ilginç bir hal alır. Robert Plant'in de şarkıdaki soyutlamaya dikkat çektiğini söyledik ama parçanın başlangıcında para biriktiren ancak hayatının hiçbir anlamı olmadığını ve bunun onu mutluluğa, huzura ulaştıramayacağını zor yoldan öğrenen bir kadın anlatılıyor. Plant'in gerçekten açıklayabildiği tek kısım da bu çünkü o da hiçbir şeyden vazgeçmeden istediği her şeyi elde eden bir kadın ifadesini kullanır. Stairway to Heaven'la ilgili konuşurken şarkı 4. Led Zeppelin albümünde yer alıyordu. Minimansions çalışmaları dinleyeceğiz. Bu parçada Michael Schumann vokalleri Alison Mozart'la paylaşıyor. Hey Lover.

Michael Schumann bu parçayı Alison Mozart'a gönderip onun şarkıyı söylemek isteyip istemediğini sorduğunda Mozart çok heyecanlanmış. Alison Mozart herkesin bu gerçekçi, şiirsel sohbeti birçok kez yapmış olmasının Hey Lover'ın en sevdiği yönü olduğunu söylemişti. Aslında bir tartışma, kavga ama hiç bu kadar güzel duyulmadığını söylüyor Mozart. Çünkü sözleri okusanız daha çok sert bir punk şarkısı gibi görünür. Sanki bir sürü çığlık, her şeyi kırıp dökmekle ilgilidir ama Mini Mansions faullü oyunu zarif bir hale getiriyor diye eklemişti. Yine Mini Mansions'la devam ediyoruz. Bunda da Alex Turner vokalleri yer alıyor. Arctic Monkeys vokalistinin katkısıyla. Vertigo.

şarkıda geri vokal katkısı vardı. Ayrıca yine Queens of the Stone Age kurucusu ve grubun tek devamlı üyesi Josh Homme, Arctic Monkeys'in Humbug albümünün yapımcılığını üstlendi ve Mini Mansions'da grubun konserlerinde destek grubu olarak yer aldı. Schumann, Alex ve Arctic Monkeys'in geri kalanıyla yakınlaştık zamanda Los Angeles'ta kayıt yaptığımız stüdyonun bir alt sokağında oturuyor ve bizi uğruyordu demişti. Tüm bu bağlantılar ortak çalışmaları da beraberinde getiriyor. Vertigo'da Alex Turner vokallerinin duyulduğu bir Mini Mansions şarkısıydı. 2014 tarihli Bülbülüm Altın Kafeste albümünde piyanodaki Genco Arı'yla birlikte gitarda Önder Focan, basta da Caner Üstündağ vardı. Iğdır'ın Al Alması.

Genco Arı, Bülbülüm Altın Kafeste albümünde gitarlarda Önder Focan, baslarda Caner Üstündağ'la birlikte çaldı ve bu albümde bazı türkülerimizi caz formuna taşıdı. Bu türkülerdeki melodileri çok büyük melodiler olarak tanımlıyor ve trio bu türküleri harika yorumlara kavuşturdu. Iğdır'ın Al Alması bu yorumlardan biriydi. Kapanışı Ben Mitchell ve Beamy ortaklığıyla, onların Kış Güneşi'yle yapıyoruz. Soleil Diver radyonuzda olacak. Ben Uğur Haspolat. Başka bir renklerin içinden bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel. Teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte.

ve müzik dolu bir gün diliyoruz. Bugün ilk olarak Wolfgang Amadeus Mozart'ın 595 köhel sayılı Si bemol majör 27 numaralı piyano konçertosunu piyano sanatçısı Murray Perahia'dan ve İngiliz Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz. Bölümler Allegro, Larghetto, Allegro.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 595 köhel sayılı si bemol majör 27 numaralı piyano konçertosunu piyano sanatçısı Murray Perahia'dan ve İngiliz Oda Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi Peter Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 36 fa majör 4 numaralı senfonisinin 2 ve 3. bölümlerini Evgeny Vukushunsky yönetimindeki Georgian Shimi Festival Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Peter Ilyich Tchaikovsky'nin Opus 36 Fa majör 4 numaralı senfonisinin 2 ve 3. bölümlerini Evgeniy Vovkushunsky yönetimindeki Georgian Shimi Festival Orkestrası yorumuyla dinledik. Bugünkü son eserimiz Johann Strauss'un Opus 354 numaralı Viyana Kanı adlı valsi. Stanislav Gorkovenko yönetimindeki St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası yorumluyor.

Johann Strauss'un Opus 354 numaralı Viyana Kanı adlı valsini Stanislav Gorkovenko yönetimindeki St. Petersburg Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Neslihan Pakel, teknik yapımda Haluk Aydın'la birlikte müzik dolu bir gün diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Laterna.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Vincenzo Bellini'nin Il Puritano Operası'ndan Sinfoni Uverturu ile başlıyor. Tullio Serafini yönetimindeki La Scala Korosu ve La Scala Orkestrası seslendiriyor.

Tullio Serafin yönetimindeki La Scala Korosu ve La Scala Orkestrası, Vincenzo Bellini'nin I Puritano Operası'ndan Sinfoni Uverturunu seslendirdi. Laterna'nın kolu, David Zinman yönetimindeki Rotterdam Filarmoni Orkestrası'nın yorumlayacağı Paul Dukas'ın Büyücünün Çırağı adlı eser için dönüyor.

Paul Dukas'ın Büyücünün Çırağı adlı eserini David Zinman yönetimindeki Rotterdam Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız George

George Bizet'e ait Pertli Güzel Kız adlı eserini Andrew Kabatiz yönetimindeki Meksiko Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Programımızda şimdi de düzenlemesini Michael Press'in yaptığı Sibelius'un Opus 51 3 numaralı nokturnu var sırada. Piyano sanatçısı István Hajgu ile keman sanatçısı Arthur Gramio yorumluyor.

Düzenlemesini Michael Press'in yaptığı Sibelius'un Opus 51 3 numaralı nocturnünü piyano sanatçısı István Haydu'yla keman sanatçısı Arthur Gramio seslendirdi. Programımızda son olarak Franz Schubert'in 200 eser sayılı Re majör 3 numaralı senfonisini sunuyoruz. Andres Orozco, estrada yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

0: Franz Schubert'in 200 eser sayılı Re majör 3 numaralı senfonisini Andres Orozco Estrada yönetimindeki Frankfurt Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle. Programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve spikeriniz ben İmren Olgun. İyi günler dileriz.
1: Laterna.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de, kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktaracağız hem de kendileriyle güzel sohbetler edeceğiz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta keman sanatçısı ve besteci Ceren Türkmenoğlu stüdyomuzda. Ceren Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Sizi yine ağırlamıştık bu programda. Çok daha detaylı dinlemiştik müzik yaşamınızı, aldığınız eğitimleri ve kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili görüşlerinizi de sizden dinlemiştik. Bugün tekrar sohbete başlıyoruz. Daha çok albümünüzü konuşacağız, Maye albümünüzü, bestecilik yanınızı değerlendirmek, konuşmak istiyoruz. Dilerseniz yine müzik yaşamınızı anlatın ama çok kısa hatırlatalım dinleyicilerimizi.
1: Elbette seve seve. Müziğe çocukken başladım. Ailemin hani yönlendirmesiyle ilk başta. Daha sonra kemanla tanıştıktan sonra kemana çok aşık oldum. Ve hani bunu biraz meslek olarak yapmak gayesiyle hani konservatuar sınavlarına hazırlandım. Ve 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda keman eğitimime başlamış oldum. Eğitimim sonrasında aynı zamanda Almanya'da Leipzig'de çalışma ve Amerika'da Boston'da yüksek lisans yapma şansım oldu. Bu şekilde gelişti müzik eğitimim.
0: Ne kadar kısa. Aileden gelen bir müzik eğitimi öyle mi?
1: Yani tam olarak değil. Beni hep hani tanıştırdılar müzikle öğrenmem için.
0: Teşvik ettiler
1: ama meslek olarak yapmamı aslında hiçbir zaman istemediler. Müzisyen değil annem babam. Fakat ben kemanla tanıştıktan sonra hani biraz ısrarcı oldum bu yolda devam etmek için. Onlar da hevesimi görünce hani konservatuvar sınavlarına girmeme izin verdiler ve oradan başladı.
0: Şimdi biraz sonra bestecilik yönünüzü de konuşacağız ama kemanla çalışmalarınızı biraz konuşalım. En azından bu müzik aletini çalmak isteyenler hangi yollardan geçecekler? Onlar için bir yol haritası oluşturalım. Ne dersiniz?
1: Elbette seve seve. Genelde insanlarda şöyle bir korku oluyor. İşte yaşım çok geç, artık başlayabilir miyim? Bu yaştan sonra öğrenebilir miyim? Veya işte meslek olarak yapmayacağım ama hani öğrenmem mümkün mü bu kadar az vakit ayırarak gibi. Bence müzik aleti öğrenmek her yaşta mümkün. Tek gereken şey devamlılık. Yani günde 15-20 dakika bile ayırsanız, eğer bunu her gün yapıyorsanız mutlaka bir yere gelirsiniz ve müziğin yaşı yok. Keman elbette biraz zor bir çalgı yani diğerlerinden. Her çalgının zorlukları var ama keman gerçekten hani nazlı bir çalgı. O yüzden bayağı emek ve zaman istiyor. Ama dediğim gibi eğer böyle bir istek varsa bir insan içinde bunu her zaman için peşinden gitmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Ceren Hanım, Maye albümünüzü konuşmak istiyoruz sizinle. İlk eseri dinleyelim, ardından albümle ilgili tüm detayları konuşalım istiyoruz. İlk eserimiz albüme ismini veren eser Maye. Bu eserle ilgili dilerseniz kısa bir bilgi alalım, ardından albümün hikayesini eserden sonra dinleyelim.
1: Elbette, Maye parçasını 2020 yılında bestelemiştim. Pandemi zamanında kaybettiklerimize ithafen yazdığım bir eser oldu. Maye eski, çok eski bir kelime, Arapça kökenli. Ve su ile ilgili her şeyi temsil ediyor. Rengi, akışkanlığı, maviliği, suda yaşayan canlılar. Ve bilirsiniz felsefede su yaşamın başlangıcı, başladığı yer ve hani nihai ereceği, son bulacağı yer olarak bir birlik, bir olma yeri olarak görülür. O parçayı yazarken de hani kaybettiğimiz insanların öyle bir birliğe ve sonsuzluğa eriştiğini hayal ederek yazmak istemiştim. Benim de hani çok sevdiğim kayıplarım oldu maalesef ve o zaman kendi duygularımı aktarma yöntemi oldu benim için beste yapmak. Bu parça da öyle çıktı.
0: Duygu yoğunluğu hayli ağır bir eser bizi
1: evet.
0: bekliyor. Maye.

0: Albüme ismini veren eseri dinledik. Peki nasıl bir albüm, Mai albümü nasıl oluştu? Hikayesini dinlemek istiyoruz.
1: Tabii Mai albümü işte pandemide bu kapanmalarda hepimizin izole yaşadığımız zamanlarda benim işte besteler yapmaya başladım ve tabii hiç kimseyle bir araya gelemiyoruz. Beraber müzik yapamıyorum kimseyle. Müziği çok özledim. İnsanlarla çalmayı çok özledim. Dedim bunu yapamıyorum. Kendi kendime çalayım ben. Evde kendime küçük bir stüdyo kurdum. Orada kayıtlar almaya başladım. Elimdeki enstrümanları böyle kanal kayıt üst üste kayıt alarak işte bu az önce dinlediğiniz parçayı ve birazdan dinleyeceğimiz parça gibi parçaları her şeyi kendim çalarak kayıt etmeye başladım. Bu şekilde doğdu.
0: Peki Sabah isimli eser nasıl bir eser? Yeniden doğuş mu acaba?
1: Gibi birazcık da böyle bir veda gibi. Sabah benim çok sevdiğim bir hocam vardı, Bassam Sabah. Sabah bizdeki makamdan da bildiğiniz gibi sabah rüzgarı anlamına geliyor. Bu eseri ona ithafen yazdım. Beni besteciliğe çok teşvik eden birisiydi. Müzisyenliğime çok katkısı olan, ben ondan çok öğrendiğim bir hocamdı. Bu eser onun için yazıldı.
0: Hep birlikte dinleyelim o zaman. Ceren Türkmenoğlu'nun Mai albümünden Sabah isimli eser. Hep birlikte dinliyoruz.

0: Sabah isimli eserde keman sanatçısı ve besteci Ceren Türkmenoğlu'nu dinledik. Sohbetimize devam ediyoruz. Biraz da bestecilik üzerine sizinle sohbet etmek istiyoruz. Bestecilik bir zor zanaat mı? Şimdi nasıl başladınız ve yazım aşamasında neler düşünüyorsunuz? O aşamaya nasıl geliyorsunuz? Bize anlatmak ister misiniz?
1: Evet ya, bestecilik boş sayfaya bakması açısından zor bir şey. Çünkü önünüzde bomboş tertemiz bir sayfa var. Onu nasıl dolduracaksınız? Hangi notalarda ne anlatacak? Nereden nereye gidecek? Hikayeler nasıl bağlanacak? Bazen çok kolay geliyor ilham derler ya. Hani akıp gidiyor bazen. Bazen de tıkanmalar oluyor. Nasıl devam ettireceğinizi bilemiyorsunuz. Yeni fikirler bulmakta zorlanıyorsunuz. Yani besteciliğin zor kısmı o belirsizlik anıyla yüzleşmek belki de. Yani bir şey çıksın çıkmasın masaya oturup yazmak için zaman ayırmak, enstrümanınızı alıp ya da yeni fikirler aramak, doğaçlama yaparak bu lazım bir şekilde. Benim için de bazen çok kolay akıyor, bazen de hani tıkanıklıklar oluyor tabii ki.
0: Ve sıra geldi Ali Ufki Bey'in Semai Efrenci isimli eseri üzerine sizin yaptığınız bir düzenlemeye, bir başka eseri aslında. Şimdi bu nasıl bir eser ve Ali Ufki Bey'in Semai Efrenci eserini neden tercih ettiniz? Biraz bunu konuşalım.
1: Bu eserin benim için çok özel bir yeri var. Çünkü Ali Ufki'nin müziğinde kendisi Polonya asıllı Osmanlı dönemi bestecisi, 1600'lerde yaşamış. İnanılmaz bir karakter. Yani müzikal çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda 17-18 dil bilen, sarayda tercüman olarak çalışmış. İncil'i ilk defa Osmanlıca'ya çevirmiş bir insan. Hem Avrupa müziğine hem Osmanlı müziğine çok hakim bir insan. Dolayısıyla eserlerinde de o iki tarafa da ait olmaya ya da iki tarafı bir araya getirmeyi çok gördüğüm bir insan. Bu eseri de öyle. Efrenci aslında Avrupa'yı yabancı anlamına geliyor. Semai Türk müziğinde olan bir müzik formu. Dolayısıyla bu eserde hem Osmanlı müziğini hem Batı klasik müziğinin etkilerini duymak mümkün. Ben de farklı çalgılar kullanarak bu kaydı yaptım. Keman, viola, rebap, bendir gibi çalgılarla hepsini yine kanal kayıt alıp evde kendim kayıt ederek yaptığım bir çalışma oldu.
0: Bu da yine pandemi döneminde kaydettiğiniz bir eser mi?
1: Evet, pandeminin daha ileriki dönemlerinde diyelim.
0: Ali Ufki Bey'in Semai Efrenci isimli eseri üzerine keman sanatçısı ve besteci Ceren Türkmenoğlu'nun düzenlemesini dinliyoruz.

0: Keman sanatçısı ve besteci Ceren Türkmenoğlu'nun Ali Ufi Bey'in Semai Efrenci isimli eseri üzerine yaptığı düzenlemeyi dinledik kıymetli dinleyicilerimiz. Son bir eserimiz kaldı ama bu eser öncesinde de biraz bestecilik yönünüzü konuşuyoruz bugün ve besteci olmak isteyenler için de tavsiyelerinizi almak isteriz. Bu yola başlayacak, baş koymuş kişiler için nasıl tavsiyeleriniz olur?
1: Tabii ilk adım galiba yapmak. Yani yapmak için işte şu olması lazım, şu eğitime sahip olmalıyım, şu tekniği bilmeliyim, şunu da öğrenmiş olmalıyım. Bunlar evet gerekiyor ileriki safhalarda, ileriki adımlarda. Ama ilk önce oturup içinizden gelen o melodiyi, o hep aklınızda dolanan ezgiyi kağıda dökmeniz lazım. Bir yerden başlamak gerekiyor ve daha çok yaparak öğrenilen bir şey. Elbette ki ileri safhalarda bunun eğitimleri çok insanın işine yarıyor. Yeni diller geliştirmesini sağlıyor. Fakat o ilk adım hep korkutucudur ya, hani bir şey yapmak için belli birinden bir izin bekleriz, onay bekleriz. İşte onu beklemeden başlamak lazım. Başladıktan sonra devamı da geliyor bir şekilde. Eğer insan onu gerçekten istiyorsa ve seviyorsa.
0: Belki başka bir programda bunu değerlendireceğiz sizinle ama şimdi yapay zeka dönemindeyiz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yapay zekanın da beste yaptığı bir dönemde bestecilik çok daha kıymetli. Bireylerin yaptığı beste çok çok kıymetli. Dolayısıyla bu aradaki farkı da gösterir, öyle değil mi? Bireylerin yaptığı besteler, yapay zekanın yaptığı bestelerden ziyade çok daha kıymetli olduğu için. Siz o aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Ben bunu merak ediyorum.
1: Aradaki farkı anlamam çok zor olur çünkü yapay zekanın beslendiği inanılmaz bir veri tabanı var. Dolayısıyla çok iyi eserler üretebiliyor, çok iyi müzikler üretebiliyor. Fakat işin sonunda belli bir veri tabanından beslenerek bunu yapıyor. Yani bir insanın duygularıyla yaptığı bir şeyle aynı kıymette olacağını düşünmüyorum. İnsanların ürettiği müzikler her zaman bu değerlere, bu kıymete sahip olacak ve farklı bir yerde olacak.
0: Peki temelde hangi bilgilere sahip olmak lazım besteci olmak için?
1: Elbette hani nota bilgisi, temel müzik teorisi bilgisi, eğer hani mümkünse enstrüman bilgisi, hani bir enstrümanda yetkinlik ama diğer enstrüman

0: Enstrümanlar hakkında da yavaş yavaş bilgi sahibi olma, fikir edinme, enstrümanlara uygun yazabilmek için bunlar gerekli şeyler tabii ki.
1: Son eserimizde sıra Astor Piazzolla'nın 3 numaralı tango etüdünde dinleyeceğiz sizi. Bu eserle ilgili de belki kısaca bilgi vermek istersiniz.
0: Elbette Piazzolla çok çığır açan bir besteci. Hani tangoyu bambaşka bir yere getirmiş. Böyle cesaretli bir besteci. Eserleri bütün dünyada biliniyor tabii ki de ve çok da güzel eserleri var. Bu eseri aslında flüt için orijinalinde yazılmış fakat kemanla da çok güzel oluyor. Bence ben çok keyif alarak çaldım en azından. Umarım dinleyenler de keyifle dinler.
1: Astor Piazzolla'nın 3 numaralı tango etüdünde keman sanatçısı ve besteci Ceren Türkmenoğlu'nu dinliyoruz.

Keman sanatçısı ve besteci Ceren Türkmenoğlu'nu Astor Piazzolla'nın 3 numaralı tango etüdünde dinledik sevgili dinleyicilerimiz ve böylelikle de başrolde kadın

0: Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
1: Başrolde kadınlar.

0: Görkemli stil. Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Önceki haftalarda Corelli'nin geliştirdiği keman sonatı formundan bahsederken, canzona gibi çalgı müziği formlarının 17. yüzyılın ikinci yarısında İtalya'da değişikliğe uğrayarak sonatada chiesa ve sonatada kamera olarak bilinen iki formun ortaya çıktığını ifade etmiştik. Bir kez daha kısaca tanımlamak gerekirse, kilise sonatı olarak dilimize çevrilen sonatada chiesa'nın temel olarak ağır, hızlı, ağır, hızlı, ardışık dört bölümden oluşan dans bölümleri içermeyen bir sonat formu olduğunu söyleyebiliriz. Bu formun ikinci bölümü, canzonadan kalma bir özellik olarak genellikle füg formundadır. Corelli'nin sonatlarında bu net olarak duyulabilmektedir. Bu sonatlarda füg formundaki allegro tempolu ikinci bölümden hemen sonra çoğunlukla çabuk tempolu vivace bir bölüm yer alır. Sonrasında da sonat bu bölümün ardından gelen ağır ve hızlı tempolu iki bölümle sona erer. Böylelikle sonatlar 4 değil 5 bölümlü hale dönüşürler. Arcangelo Corelli'nin 1681 yılında basılan Sonate a tre, due violini e violine, o arcilüto col basso per organo başlıklı Opus 1, 12 keman sonatlık dizisi, bestecinin seçkin akademisyenler ve sanatçılar çevresine girmesini sağlayan İsveç kraliçesi Kristine'ye ithaf edilmiştir. Bu dizinin tamamı kilise sonatı formunda da olsa, her bir sonatın alışılmış biçimde ağır, hızlı, ağır, hızlı yapısında olduğunu söyleyemeyiz. Genel bir sınıflama yapmak gerekirse, Opus 1 dizisindeki sonatları 3, 4 ve 5 bölümlüler diye 3 gruba ayırabiliriz. Buna göre 9 adet 4 bölümlü, 2 adet 3 bölümlü ve 1 adet de 5 bölümlü kilise sonatı yer alır. 1 numaralı sonat, canzon ve toccata formuna bir gönderme olarak kesintisiz birbirine bağlı şekilde çalınan grave, allegro, adagio, grave, allegro ve adagio tempolu bir ilk bölümle açılır. Ayrıca son bölüm de hızlı tempoda ikinci bir fügdür. 1, 2, 3, 8 ve 11 numaralı sonatlar ağır, hızlı, ağır, hızlı yapısındaki 4 bölümlü kilise sonatlarının gelişiminin son noktasını gösterir. Başka bir deyişle Corelli'den önceki ve çağdaşı besteciler arasında kilise sonatı formunu ilk kez net bir şekilde yapılandıran sonatlardır. Maurizio Cazziati'nin 1648 ve Giovanni Battista Vitali'nin 1667 ve 1669 yıllarında yazdığı sonatlar, Corelli'nin kilise sonatlarının genel yapısına en yakın yapıtlardır. Bu besteciler dışında Francesco Turini'nin 1624 yılında ve Giovanni Battista Fontana'nın 1642 yılında Venedik'te

dikte basılan kitaplarında yer alan bazı sonatlar bu dört bölümlü sonatlara benzer yapı sunmaktadırlar. Turini 1624 tarihli 3. Madrigal kitabının ön sözünde icracılara yönelik şu sözlere yer vermektedir. Cembalo, virginal ya da ork gibi klavyeli çalgılar Chitarrone'nin verdiği ruhun aynısını kemanlara veremezler. Öte yandan sola bir Chitarrone de bu çalgılar olmaksızın tek başına orta bölümü çok boş hissettirir.

Kitarrone'de Elizabeth Kenny, klavsende Gary Cooper, Arpadopya'da Siobhan Armstrong, Liron'da Erin Hadley ve Barok Cello'da Sarah Cunningham'ın eşliğinde Barok Keman'da Monica Haggett'ın yorumundan Giovanni Battista Fontana'nın 3 ve 6 numaralı sonatlarını dinledik.

Corelli'nin Opus 1 dizisinden 1 ve 5 numaralı sonatları 4 bölümlü kilise sonatı formunda olsa da bazı farklılıklar gösterirler. Her ikisi de ağır ve hızlı bölümlerle başlayan sonatlardandır. 5 numaralı si bemol majör tonundakinin 3. bölümü ağır, hızlı, ağır, hızlı şeklinde ani tempo değişikliklerinin olduğu bir yapı sunarken 1 numaralı fa majör sonat son bölümde hızlı, ağır, hızlı şeklinde bir tempo değişikliği göstermektedir. Bir diğer özellik ise Opus 5 dizisindeki tek solist keman yerine ikinci bir kemanın varlığıdır.

Barok kemanlarda Ingrid Seifert ve Richard Gewild, cello'da Charles Madlam ve Archiluta'da Nigel North'un yer aldığı London Barok topluluğunun yorumundan Arcangelo Corelli'nin Opus 1 12 Kilise Sonatı'ndan 1 numaralı Fa majör ve 5 numaralı Si bemol majör olanlarını dinledik.

Son olarak programımızın başında olduğu gibi Giovanni Battista Fontana'nın keman ve sürekli bas çalgı grubu için yazdığı iki keman sonatını dinleyelim.

Kitarrone'de Elizabeth Kenny, Virginal'de Gary Cooper, Arpadopya'da Siobhan Armstrong, Liron'da Erin Hadley ve Barok Cello'da Sarah Cunningham'ın eşliğinde Barok Keman'da Monica Haggett'ın yorumundan Giovanni Battista Fontana'nın 2 ve 10 numaralı sonatlarını dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya cumartesi sabahı saat 10.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

0: Opus 1.
1: Günaydın sevgili çocuklar. Sizlere de günaydın değerli büyükler.

1'den hepinize merhaba. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz İlhan Çınar. Sonat dizimize devam ediyoruz. 1500'lerde Venedik Okulu bestecilerinin sonatı icat etmesi, İtalyan bestecilerin ardından Johann Sebastian Bach'ın sonatları derken sırayı en sevdiğim dönem olan klasik dönem alıyor. Klasik dönem deyince de elbette karşımıza 3 büyük besteci çıkıyor. Haydn, Mozart ve Beethoven. Bu üçlünün o kadar güzel sonatları var ki inanın seçmekte çok zorlandım. Sonunda bugün sizlerle bu üç bestecinin piyano sonatlarından örnekler paylaşmaya karar verdim. Hatırlayalım, sonat bir ya da birkaç enstrüman için bestelenmiş oda müziği eserleriydi. Önce kısa, tek bölümlü sonatlar tarih sahnesindeki yerini almıştı. 1600'lerden sonra sonatlar 3 veya 4 bölüm halinde yazılır olmuştu. Haydn, Mozart, Beethoven dönemine geldiğimizde ise artık sonatın kimliğinin tam olarak oturduğunu görebiliyoruz. Artık sonatlar hızlı, yavaş, hızlı prensibiyle oluşturulan 3 bölümlü eserler haline gelmişti. Bazen de tıpkı senfonilerdeki gibi kısa bir 3. bölümün ardından 1/4. bölüm de tercih edebiliyorlardı bestecilerimiz. Sonatın hızlı tempodaki 1. bölümlerinin formuna bestecilerimiz sonat allegrosu diyorlardı. Bir tema, ardından yeni bir tema, ardından tekrar 1. tema. Sonra yepyeni bir tema ve finalde tekrar 1. tema. Yani A, B, A, C, A. Biraz fazla teknik konuştum, farkındayım. Çünkü çocuklar, öğrenciyken en sevdiğim derslerin başında geliyordu bu eser çözümleme dersleri. Özellikle sonat çözümlemelerine bayılıyordum. Bu kadar tanıtım yeter. Klasik dönem sonat geleneğinin en önemli isimlerinden Joseph Haydn'ın Re majör piyano sonatının ilk bölümüyle başlıyoruz. Bir yıldız piyanist Svyatoslav Richter huzurlarınızda. Opus 1'e hoş geldiniz.

Joseph Haydn'ın Re majör piyano sonatıyla sonat dizimizin 3. bölümünün açılışını yaptık. Büyük bir virtüöz Svyatoslav Richter yorumladı. Şimdi Mozart'tan bir piyano sonatı dinleyelim. Sevgili Mozart 25 yaşında Viyana'ya taşındıktan sonra müzisyenlerin başkentinde kendini tanıtabilmek için sık sık ev konserleri düzenliyordu. Bu konserlerin en sevilen sonatlarından biriyle 333 köhel sayılı Si bemol majör piyano sonatının ilk bölümüyle devam edelim. Bir başka büyük sanatçı Alfred Brendel piyanosuyla bu güzel bölüme hayat veriyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 333 köhel sayılı si bemol majör piyano sonatının ilk bölümünü Alfred Brendel çaldı. Şimdi Mozart'ın müzik tarihine Sonata Facile, yani kolay sonat adıyla geçen köhel katalog numarası 545 olan do majör piyano sonatını dinleyelim. Mozart bu eseri 1788 yılında Viyana'da kendi ifadesiyle başlangıç seviyesindeki piyanistler için küçük bir sonat olarak bestelemişti. Ancak 200 yılı aşkın süredir müzisyenler bu eserin teknik sadeliğinin ardında Mozart'ın rafine ve zarif müzikal dünyalarından birini sakladığını biliyor. Bu yüzden her yaştaki piyanist bu eseri mutlaka repertuarına alıyor. 3 bölümünü de arka arkaya dinleyelim. Ingrid Hebler huzurlarınızda.

Muhteşem. Wolfgang Amadeus Mozart'ın 545 köhel sayılı Do majör piyano sonatını dinledik. Ingrid Hebler seslendirdi. Sonata facile, yani kolay sonat adını taşıyan bu sonat aslında ne kadar derin, zarif bir atmosfere sahip değil mi çocuklar? Gelelim Beethoven'a. Bestecimizin muhteşem patetik sonatının olağanüstü ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Stefan Kovačević bu eşsiz bölüme hayat veriyor.

Ludwig van Beethoven'ın muhteşem patetik sonatının eşsiz ikinci bölümüyle beraber olduk. Ne kadar olağanüstü bir müzik. Yine Beethoven var sırada. Bu kez bestecimizin 1804, 1805 ve 1806 yılları boyunca bir yazıp bir bıraktığı muhteşem Opus 57 Fa minör piyano sonatı yani Appassionata ile devam ediyoruz. Appassionata tutkulu demektir sevgili çocuklar ama birçok eserinde olduğu gibi bu ismi eserine Beethoven koymamış. İlk kez 1836 yılında basılan bir kopyada bu isim kullanılmış ve daha sonraları eser bu isimle yani Appassionata ile anılır olmuş. Günümüzde de bu isim kullanılıyor. Sviatoslav Richter eserin muhteşem 3. bölümünü bizler için seslendiriyor.

0: Ludwig van Beethoven'ın muhteşem Opus 57 Fa minör piyano sonatının son bölümüyle beraber olduk. Sviatoslav Richter çaldı. Böylece sonat dizimizin 3. bölümünün sonuna geldik. Haftaya cumartesi romantik dönem sonatlarıyla birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Sevgiler.
1: Opus 1.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. İçişleri Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı, sıfır atık yaklaşımının ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu çalışmayı büyük bir kampanyaya dönüştürmüş oluyoruz." dedi. Yerli ve milli piyade tüfeği MPT-76MH Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmeye devam ediyor. Makine ve kimya endüstrisi yüklü miktardaki teslimatın tamamlandığını duyurdu. Depozitosu olan ambalajlar sistemi kısa adıyla DOA, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başlandı. Uygulamayla bugüne kadar 33 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Dünyanın en büyük uzay organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi daha başlamadan rekor kırdı. Antalya'da düzenlenecek kongreye 83 ülkeden 3000'den fazla kesin kayıt yapıldı. Böylece organizasyon tarihinin en yüksek erken katılımına ulaşıldı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Şampiyonu belirleyecek dev final müsabakası yarın yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde oynanacak finalde İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. TRT 12 Punto her yıl olduğu gibi yine dünya sinemasının önde gelen isimlerini İstanbul'da sinema severlerle buluşturmayı sürdürüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın ev sahipliğinde alanında uzman sinemacılarla uluslararası jüri üyeleri için özel bir resepsiyon gerçekleştirildi. Mehmet Zahit Sobacı, TRT'nin uluslararası sinema ekosisteminin güçlü aktörlerinden biri olduğunu belirtti. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının etkisiyle Battalgazi ilçesinde

ilçesindeki bir evde kısmi göçük olurken deprem çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum tespit edilmediği açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İransa Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı.

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan ve Kars çevreleriyle Erzurum'un kuzey doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve İstanbul 31, İzmir 37, Adana ve Malatya 35, Antalya 38, Bolu ve Samsun 28, Trabzon 26, Erzurum 29, Van 30 ve Diyarbakır 38 derece. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedip o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 2005 yılından All About Us ve Tattoo ile yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Freedom'la Pharrell Williams'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu, 90'dan sonra başladı.

Uzun yolculuklar bazen tüm detaylar ince ince planlanarak başladığı gibi bazen de beklenmedik gelişmeler her şeyin başlangıcı olabiliyor. Örneğin kardeşi Eric'in yolunu değiştirip gruptan ayrılmaya karar vermesi, Gwen Stefani'yi biraz da mecburen grup lideri yapıp şarkılar yazmasına sebebiyet vermese, sonraki yıllarda onu sahnenin önünde bu kadar fazla göremeyebilirdik. Bu da onun yazdığı ilk şarkı No Doubt ve Different People radyolarınızdaydı. Bu durumun biraz tersi gibi bazen de bazı şeylerin bitişini ifade ediyor bazı şarkılar. Dolores'in kaydedilmiş vokalleriyle hazırlanan ve albümle aynı ismi taşıyan bu şarkı adeta bir veda ağıtı gibi. İşte The Cranberries ve In The End.

Oasis ve 2002 yılından Songbird radyolarınızdaydı. Guns N' Roses, Soundgarden, Meatloaf, Marilyn Manson, Tina Turner. Hepsinin ortak noktası aynı şarkıyı coverlamış, yani kendi tarzlarında yorumlamış olmaları. Bunca ismi bir araya getiren de ancak Beatles gibi bir efsane olabilir. Bu listeye yakışır bir başka efsane isimle ve bahsi geçen o malum Beatles şarkısıyla devam ediyoruz şimdi 90'dan sonraya. Michael Jackson, Come Together.

İlişki müessesesi her zaman zor, anlatmak istenen şeyler için doğru yöntemlerin bulunması çok önemli malum. Şarkı söylüyorsanız işiniz biraz daha kolay olabilir hep söylediğimiz gibi. Örneğin Melisa bu şarkıda kendisine artık baş ağrıları olarak geri dönmeye başlayan ilişkisiyle ilgili rahatsızlıklarını anlatmış. Melisa Etheridge ve I'm the Only One radyolarınızdaydı. Birini çok özlediğinizde ve iletişim kurmanın yollarını aramaya başladığınızda dünyaca tanınan bir müzik grubunda olmak ve bir şarkı yazarak derdinizi anlatmak her şeyi kolaylaştırabilir. İşte tam da öyle bir hikayenin sonucu var şimdi karşımızda. Simple Minds ve See the Lights.

1999 yılından Dido ve Here With Me dinlediğiniz şarkıydı. İnsanın dibe en yakın olduğu zamanların bir yandan da üretim potansiyelinin en yüksek olduğu zamanlar oluşunun kanıtı gibi bir şarkı adeta bu. Dido bir röportajda oldukça karanlık bir dönemde yazdığı basit bir şarkı olarak anlatmış Here With Me'yi. Bu şarkı liste başarılarının yanında dönemin popüler dizisi Roswell'in açılışında da karşımıza çıkıyordu, hatırlayanlar vardır. Şimdi de 90'dan sonraya yine Roswell'de kullanılan şarkılardan biriyle devam ediyoruz. İşte Dave Matthews Band ve Crash Into Me.

90'dan sonra da 1994 yılından Change of Heart'la Bruce Dickinson radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

0: Taner Efe Çatır'ın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.
1: Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te. TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Geçtiğimiz iki hafta boyunca hem Alman ve hem de bütün Avrupa Barok Müziği'nin en önemli bestecisi Johann Sebastian Bach'ı anlatmış ve bazı eserlerinden örnekler dinlemiştik. Tabii olarak bu kadar çok sayıda ve çeşitli formlarda eser bestelemiş olan Bach gibi bir besteciyi iki programa sığdırmanın mümkün olmadığını tekrar söylemek istiyorum. Bu haftada yine Almanya'da doğan ama daha sonra İngiliz vatandaşlığına geçen ve İngiltere Kralı'nın bir tür kraliyet bestecisi gibi çalışan George Frederick Handel'i anlatacağız ve eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Handel 1685 ve 1759 yılları arasında yaşamış. Bach ile aynı yıl doğmuş. İkisi de Alman müziğinin yükseldiği dönemlerin bestecisi ve öncüleri. Fakat ikisinin ayrışan yönleri çok. İkisi de birer müzik dahisi. Ancak Bach biraz daha İtalyan ve Fransız müziğinin etkisinde kalırken ve bu etkiyi Alman Lutherci anlayışla kaynaştırır bir Alman barok tarzı ortaya koyarken Handel'de bir milli karakter, Alman tarzı görmek zordur, hatta pek mümkün de değildir. Handel İngilizlerin etkisinde ama daha uluslararası özelliklere sahiptir. Opera, oratorio, kantat ve düet gibi daha ziyade vokal eserler vermiştir ama konçerto ve konçerto grosso gibi senfonik orkestra eserleri de bestelemiştir. Programımıza ilk olarak Handel'in Opus 3, 4 numaralı Fa majör konçerto grossosunu dinletmek istiyorum. Eseri Mark Minkowski yönetiminde Louvre müzisyenleri seslendiriyor.

Handel İtalya'da 4 yıl yaşar ve orada başta Domenico Scarlatti olmak üzere önemli müzisyenlerle dostluk kurar, opera tekniğini de iyice öğrenmiş olur. Daha sonra Londra'ya geçer ve burada Rinaldo adlı operasını sahneleyerek İngilizlerin takdirini kazanır. Ancak operaların İtalyanca olması İngilizlerin pek de hoşuna gitmediği bir durumdur. Şimdi de Handel'in Rinaldo operasından La Sciocca adlı aryayı dinleyelim. Bu güzel eseri son yıllarda müthiş bir çıkış yakalayan kontrtenör Filip Jarosky seslendiriyor.

Handel Hanover doğumludur. İtalya'yı dolaştıktan ve İngiltere'ye gittikten sonra tekrar Hanover'e döner. İngilizce öğrenir, Prenses Caroline için düetler yazar. Bu arada Handel Londra'da iyi bir çevre edinir. Giderek tanınıp sevilmeye başlar, hatta İngiltere sarayına kabul edilir. Adına övgüler yazdığı kraliçe anne ölünce Hanover'deki patronu ve dostu olan 1. George İngiltere kralı olur. Şimdi Handel'in Judas Maccabeus oratoryo üvertürünü dinleyelim.

Yeni kral Handel'in İngiltere'deki şansını açar. Kendini yeni krala beğendirmek için onun Times Nehri üzerindeki bir partisini kutlamak maksadıyla su müziğini besteler. Bu bir konçerto grosodur ve Handel'e hem çifte maaş hem de yüksek bir itibar kazandırmıştır. Hatta kral daha sonra Handel'e Times Nehri kenarında bir saray yavrusu hediye eder. Şimdi George Frederick Handel'in İngiltere Kralı 1. George için bestelediği su müziğini Wind Ensemble ve Budapeşte yaylılarından dinliyoruz.

Su müziği kralın çok hoşuna gider. Handel'in İngiltere'de iyice yerleşmesini sağlar ve Kraliyet Müzik Akademisi'nin yöneticiliğine getirir. Adını da İngilizce telaffuza uygun hale getirir. Ardından İngilizce operalar besteler. Özellikle İngilizce opera bestelemesi İngiliz müzikseverler tarafından takdirle karşılanır. Çünkü opera sadece İtalyanca bestelenir tabusunu yıkmıştır. Şimdi de Handel'in Sers operasından güzel bir arya dinleyelim. Eseri soprano Cecilia Bartoli seslendiriyor. Ombra Mai Fu.

Handel, Hanover'deyken dostluk kurduğu Kral 1. George'un taç giyme töreni içinde bir antem besteler. Bu antem o günden beri taç giyme törenlerinde çalınır. Antem, İngilizce konuşan Protestan kilisesinin Latin motetlerini andıran vokal müzik türüdür. Şimdi Handel'in Kral 1. George'un taç giyme töreni için bestelediği antemi, yani Zadok the Priest'i, Şef Jeremy Summerlee yönetimindeki The Royal Academy Concert ve Tallis Oda Korosu'ndan dinleyelim.

Handel artık oratoryoları da İngilizce yazmaya başlar. Bu yaptığı yenilik özellikle İngiltere'de takdirle karşılanır. Tam 26 oratoryosunu İngilizce olarak besteler. Handel, Avusturya Savaşı'nı resmen bitiren anlaşmayı kutlamak için Londra'da 21 Nisan 1749 günü Green Park'ta düzenlenecek olan Kraliyet Havai Fişek Gösterisi için müzik adlı bir eser besteler. Ancak o gece yağmur yağar ve Havai Fişek Gösterisi etkisiz bir gösteriye döner. Şimdi 5 bölümden oluşan bu eserin üvertürünü dinleyelim.

Handel'in 6 hafta gibi kısa sayılabilecek bir sürede bestelediği Mesih Oratoryosu ilk kez 1742 yılında Dublin'de seslendirilir ve büyük ses getirir. Bu oratoryonun Londra'daki gösterimini izleyen Kral 1. George, Haleluya bölümünde kendini tutamayıp heyecanla ayağa fırladığı ve ayakta dinlediği için Haleluya bölümünün bugün bile ayakta dinlenmesi bir gelenek haline gelmiştir. Dilerseniz şimdi George Frederick Handel'in Kral 1. George'u heyecanlandırıp ayağa kaldıran Mesih Oratoryosu'nun Haleluya bölümünü dinleyelim. Haleluya İbranice kökenli bir kelimedir. Bu kelimedeki yah hecesi Tanrı anlamına gelmekteymiş. Hristiyanlıkta kelime Tanrı'ya şükür manasına gelir. Mesih Oratoryosu'nun Haleluya bölümünü Andrew Parrott yönetimindeki Taverner Korosu'ndan dinliyoruz. Ayağa kalkmadan da dinleyebilirsiniz.

Handel ilginç bir adamdır. Hiç evlenmemiştir. Hatta hiç aşık bile olmamıştır. Üç şey Handel'in günlük hayatında çok önemlidir. Bolca yemek yemek, resim koleksiyonu yapmak ve durmadan klavsen çalmak. Ve tabii bir kraliyet müzisyeni olarak kralı ve İngilizleri memnun edecek eserler yapmak. Nitekim bunu başarır ve İngiliz müzik tarihinde kalıcı bir iz bırakır. Böylece George Frederick Handel'e ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyor ve sizlere George Frederick Handel'in çok güzel bir eseriyle 4 numaralı klavsen süitinden Sarabandı ile veda ediyoruz. Hoşçakalınız.

örgüsü. Müziğin dokusu.

Değerli dinleyenlerimiz, bize sorarsanız bugün piyano için yeni bir şeyler yazmak işin en zoru. Zira o kadar güçlü, yüklü, oturmuş, kanıksanmış bir repertuar var ve bunu inançla bir ibadeti yerine getirir, bir ritüeli uygular gibi huşuyla yineleyen milyonlarca piyanistçe sahipleniliyor ki eğitim kurumları da bunun kuş uçurmaz muhafızlığını üstleniyor. Bu durumda bestecilerin mucize yaratmaları gerekiyor ki bunca açmazın arasından çalınmaya, dinlenmeye değer, bizlere bambaşka perspektifler kazandıracak, yeni dünyalara kapı aralayacak bir müzik çıksın. Ve tabii son derece nadir karşılaşıyoruz böylesi bir durumla. Ama denk gelir gelmez de sizlerle paylaşıyoruz biliyorsunuz. Sözü uzatmayalım, yapımımızdan tanıdık gelecek bir isim. Walter Zimmermann, 1949 doğumlu bestecimiz yepyeni müzikler üretirken cesur bir biçimde geçmişle, gelenekle, folklorla yüzleşmekten geri durmuyor. Birçok yapıtında bu düşünsel arka plan öyle nitelikli bir işlerlik kazanıyor ki biri kazara neden böyle bir şey yaptın diye soracak olsa bir manifesto ya da tezde karşılaşabileceğimiz gibi çarpıcı ve derinlikli argümanların birbirinin peşi sıra dillendirilebildiğini görüyor. Tabii etkileniyor. İkna olması gecikmiyor. İşte size bir örnek. Bestecimizin Wüsten Wanderung, Çöl Gezintisi adlı yapıtı. Piyano için. Gerçi piyanistimiz arada sesini de katıyor olacak yorumuna. Yapıtın müzikal materyaline derinlikli bir bakış atıldığında müzik kuramının en erken kıpırtılarına dahi referanslar bulunabiliyor. Örneğin Pisagor'un armonik dizi teoreminden devşirilen oranlar. 1 bölü 2, bölü 3, bölü 4 diye başlayan, sonra farklı doğuşkanlara atlayan bu matematiksel düzeneğin hem seçilen perdeleri yani notaları hem de ritmik örüntülerini bağladığını, şekillendirdiğini duyabiliyoruz. Bir mekanik saatin içindeki çarkların katmanlı hareketlerini izler gibi dinleyebilirseniz müzikten alacağınız keyif ve devşireceğiniz bilgelik de katlanacak. Sizi bu ayrıksı deneyimle baş başa bırakıyoruz. Ensemble Modern'den tanıdığınız sevgili dostumuz Hermann Kreschmar, piyano ve sesiyle kılavuzumuz olacak bu derinlikli yapıtta. Hatırlatalım, Walter Zimmermann ve 1986 tarihli meditatif eseri Wüsten Wanderung, Çöl Gezintisi.

Usta besteci Walter Zimmermann'ın 1986 tarihli eseri Wüsten Wanderung, Çöl Gezintisi'ni Hermann Kretschmar'ın yorumundan dinledik. Sıradaki eserimizde piyanistimiz flüt sanatçısı Dietmar Wiesner'e eşlik ediyor. Walter Zimmermann yine çöllerde. 1987 tarihli Lied im Wüstefögelton, yani çöl kuşu havasında.

bugünkü bölümümüzün odağında usta besteci Walter Zimmermann'ın derinlikli, meditatif yapıtlarından örnekler var. İlk dinlediğimiz Çöl Gezintisi'nin ardından az önce kulak verdiğimiz Çöl Kuşu Havasında Şarkı adlı yapıtlarda piyanistimiz kıdemli çağdaş müzik topluluğu Ensemble Modern'den tanıdığımız Hermann Kreisch vardı. Son eserde piyanistimiz bas flütün olağanüstü koyu ve dingin tınılarını bize aktaran flüt sanatçısı Dietmar Wiesner'e eşlik ediyordu. Yine aynı ruh ikliminde devam ediyoruz. Dahası dinleyeceğimiz yapıtın adı dahi bunu muştuluyor. Sabır ve fırsat. Geduld und Gelegenheit. Ne dersiniz? Sanki fırsatlar örneğin derinlikli bir müzik eserinden nasiplenme olanağı ancak yeterli sabrı gösterdiğimizde karşımıza çıkar der gibi. Eserimiz violonsel ve piyano için 3 bölümden oluşuyor. İlk bölüm bu yılın başlarında 100. yaşını kutladığımız ayrıksı besteci Morton Feldman'a bir gönderme. Ustası olduğu atalet kavramı ön planda. Dura yazan bir ilerleme. Mihail Bach, cello ve tabii Hermann Kreschmar'ın yorumundan dinliyoruz.

Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugün

Sabır ve Fırsat. Geduld und Gelegenheit. Usta besteci Walter Zimmermann'ın bu derinlikli eserini süremiz el verdiğince Michael Bach cello ve tabi sanatçıya piyanoda eşlik eden Hermann Kreschmar'ın yorumundan dinledik. Yaşadığımız şuursuz koşuşturma sadece anı değil, günü, yılı, tüm bir yaşamı ıskalama, heba etme çağında bizleri tefekküre davet eden bu olgunluk dolu eserlerle sizlere veda ederken, haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılalım. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda bu hafta Azerbaycanlı bestekarlar Kara Karayev ve Fikret Amirov'dan eserlerle karşınızdayız.

1918 ve 1982 yılları arasında yaşayan kompozitör Kara Karayev, Sovyet dönemi Azerbaycan klasik müziğine büyük katkılarda bulunur. Besteci, Azerbaycan senfonik müziğinde halk ezgilerinden faydalanır. Bakü Konservatuvarı'nda öğretim görevlisiyken öğrencilerinden halk müziğine odaklanmalarını isteyen Karayev, Zakir Bagirov ve Cevdet Hacıyev gibi bestecilerle Azerbaycan coğrafyasının birçok bölgesine yerel ezgileri derlemek amacıyla seyahat eder. Topladığı müzikal malzemeyi kendi bestelerinde de kullanan sanatçı, halk müziğinin özünü korurken onu çağdaş senfonik müziğe uyarlar. Hazırsanız bu bölümün ilk eserini dinlemeye başlayalım. Azerbaycanlı besteci Kara Karayev'in 1952 yılında kaleme aldığı senfoni orkestrası için Arnavut Rapsodisi, halk müziğinin geleneksel rapsodi formunda serbestçe kullanıldığı bir örnek. Sanatçı, başka halkların müziklerine duyduğu ilginin bir yansıması olan bu eserini, o zamanki adı Arnavutluk Halk Cumhuriyeti olan ülkeye, Sovyet Kültür Heyeti'nin gerçekleştirdiği bir ziyaret sonrasında besteler. Arnavut halk müziğindeki çeşitliliğe, özellikle dans müziğine vurgu yapan Azerbaycanlı besteci, İşkodra yöresinin şarkılarından ilhamla renkli bir tablo oluşturur. Şimdi Kara Karayev'in senfoni orkestrası için Arnavut Rapsodisi'ni Rauf Abdullayev yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası yorumuyla sizlerle buluşturuyoruz.

Kara Karayev bestesi, Senfoni Orkestrası için Arnavut Rapsodisi, Rauf Abdullayev yönetimindeki Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası yorumuyla radyolarınızdaydı. Bestekar Fikret Amirov, Karayev'in sanatı, Azerbaycan müziğinin ihtişamlı müzesini ayakta tutan güçlü sütunlardan biri, sözleriyle belirtir yakın dostu ve meslektaşı hakkındaki görüşlerini. TRT Radyo 3 stüdyolarından sizlere sunmakta olduğumuz Sibirya'dan Karpatlara, Azerbaycan müziğinde senfonik muğam adı verilen türün yaratıcısı, büyük bestekar Fikret Amirov'la devam ediyor. 1922 ve 1984 yılları arasında yaşayan Amirov, türünün ilk örneği sayılan Şuur Senfonik Muğamını 1948'de besteder. Doğu senfoni müziğinin öncü yapıtlarından olan bu eser, doğaçlama yoluyla serbest gelişen bir form. Kelime anlamı coşku ya da heyecan olan şuur, tam olarak bu esere uygun bir başlık. Amirov bu yapıtıyla dinleyiciyi masalsı ve şiirsel bir müzik dünyasına davet eder. Şimdi Azerbaycan halk müziğinin tanıdık ezgilerini de içinde barındıran ve senfoni orkestrası için kaleme alınan Şuur Senfonik Muğamı başlıklı eseri, Rauf Abdullayev yönetimindeki Moskova Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası yorumundan dinliyorsunuz.

TRT Radyo 3'te Fikret Amirov'a ait Şuur Senfonik Mugamı başlıklı eseri Rauf Abdullayev yönetimindeki Moskova Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası yorumundan dinlediniz. Mugam, belirli makamlar üzerine kurulu, icracıya geniş doğaçlama özgürlüğü tanıyan köklü bir müzik geleneği değerli müzikseverler. Azerbaycanlı bestekardan sizlere sunmayı arzu ettiğimiz son eser, yine geleneksel birikimin çağdaş müzikle buluşmasının bir örneği. Ancak bu sefer geniş bir senfonik eserden ziyade Mugam geleneğinin oda müziği düzeyinde yorumlanmış hali. Sanatçının olgunluk döneminde kaleme aldığı keman ve piyano için dört parça adını taşıyan bu sade ve zarif diyalogdan Mugam şiiri ve hareketli temposuyla Aşkın Dansı adlı bölümleri, kemanda Sevil Ulucan ve piyanoda Gülnare

0: Fikret Amirov'un Keman ve Piyano için Dört Parça adlı eserinden Mugam Şiiri ve Aşkın Dansı adlı bölümleri, kemanda Sevil Ulucan ve piyanoda Gülnare Şekinskaya yorumluyordu. Ve böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki bölümümüzde kardeş ülke Azerbaycan'dan iki besteciyle karşınızdaydık. TRT Ankara Radyosu'ndan yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıt masasında Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin, gelecek hafta yeni bir bölümde tekrar sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Esen kalın.
1: Sibirya'dan Karpatlara.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. Yankılı Sokak. Hazırlayan ve sunan Can Karadoğan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankıl Sokağa hoş geldiniz. Açılışı İrlandalı topluluk U2 ile yapıyoruz. Grup 1991 tarihli Achtung Baby albümünde elektronik dokular, katmanlı gitar kullanımı ve Berlin ve Dublin'deki iki ayrı stüdyonun atmosferini bir araya getirerek kariyerin en cesur dönüşümlerinden birini gerçekleştiriyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça, ayrılığın ardından parçalanmış ilişkilerin yeniden bir bütün olabilme ihtimalini güçlü bir dille anlatıyor. U2'dan dinliyoruz, One.

U2'dan dinledik One. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Soul Seppi 2006 tarihli The Bells 1-2 albümünde elektronik dokular ve katmanlı vokallerle son derece zengin bir ses evreni kuruyor. Dinleyeceğimiz parça gerçek ile hayal arasında salınan bir dünyayı çocukluk duygusunu da koruyan sakin bir anlatımla resmediyor. Soul Seppi'den dinliyoruz Wonderland.

So, Sepi'den dinledik Wonderland. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Led Zeppelin 1973 tarihli Houses of the Holy albümünde folk etkileri, zengin armonik yapı ve Jimmy Page'in katmanlı gitar düzenlemeleriyle grubun en rafine kayıtlarından birine imza atıyor. Bu albümden seçtiğimiz parça, yağmuru yalnızca doğanın değil, duygusal dönüşümün de simgesi haline getiriyor. Led Zeppelin'den dinliyoruz The Rain Song.

Led Zeppelin'den dedik The Rain Song. Şimdi ABD'ye uzanıyoruz. Beck, 2002 tarihli Sea Change albümünde Nigel Godrich'in ayrıntılı prodüksiyonu, yaylı düzenlemeleri ve doğal kayıt estetiğiyle modern folk'un en etkileyici ayrılık albümlerinden birini ortaya koyuyor. Dinleyeceğimiz parça geride kalan bir ilişkinin ardından insanın kendi sessizliğiyle baş başa kalışını anlatıyor. Beck'ten dinliyoruz Lonesome Tears.

A Lantern and a Bell albümünde katmanlı vokaller, organik enstrüman kullanımı ve geniş boşluk hissiyle son derece samimi bir kayıt estetiği kuruyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça, hassas zamanlarda birbirimize nazik davranmanın önemini yalın ama umut dolu bir dille hatırlatıyor. Lonely Deer'den dinliyoruz, Go Easy on Me Now, Sirens and Emergencies.

Lonely Deer'den dinledik Go Easy On Me Now. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Keane, 2004 tarihli Hopes and Fears albümünde gitar yerine piyano merkezi düzenlemeleri ve geniş ambiyans kullanımıyla erken 2000'lerin en karakteristik pop rock kayıtlarından birini sunuyor. Bu albümden dinleyeceğimiz parça...

Keane'den dedik Somewhere Only We Know. Yayınımız Laura Marling ile devam ediyor. Sanatçı 2010 tarihli I Speak Because I Can albümünde geleneksel folk anlatısını çağdaş söz yazımı ve doğal akustik kayıt estetiğiyle yeniden yorumluyor. Dinleyeceğimiz parça sevginin her zaman kalıcı olmadığını doğanın döngüleriyle ilişkilendiren şiirsel bir anlatı kuruyor. Laura Marling'den dinliyoruz Blackberry Stone. Where?

Laura Marling'den dinledik Blackberry Stone. Şimdi Massive Attack ile devam ediyoruz. Grup 2016 tarihli bu tekli kayıtta karanlık elektronik dokular, yavaş gelişen dinamik yapı ve Hope Sandoval'ın karakteristik vokaliyle hipnotik bir atmosfer oluşturuyor. Seçtiğimiz tekli geride kalan bir ilişkinin izlerini ağır ama büyüleyici bir ses dünyasında dolaştırıyor. Massive Attack'ten dinliyoruz The Spoils.

Massive Attack'ten dinledik The Spoils. Şimdi Kanada'ya uzanıyoruz. Michel Gourevitch 2021 tarihli No One Answer albümünde synth düzenlemeleri ve karakteristik derin vokaliyle modern şanson estetiğini kişisel bir anlatıya dönüştürüyor. Michel Gourevitch'ten dinliyoruz No One Answer.

Mişel Gurevich'ten dedik No One Answer. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Dario Moreno 1966 tarihli bu kayıtta Akdeniz sıcaklığını büyük orkestra düzenlemeleri ve kendine özgü sahne enerjisiyle buluşturuyor. Fecri Ebcioğlu'nun Türkçe sözleriyle yeniden hayat bulan parça ayrılık.

Dario Moreno'dan dinledik Mesut Olsen. Şimdi yeniden İsveç'teyiz. Thomas Feiner ve grubu Anyone, 2021 tarihli The Opiates Revisited albümünde oda müziği yaklaşımını ambient dokular ve sinematik düzenlemelerle buluşturuyor. Dinleyeceğimiz parça, yağmuru toplayan hayali bir figür üzerinden hafıza, kayıp ve arınma üzerine düşünceli bir atmosfer kuruyor. Thomas Feiner ve grubu Anyone'dan dinliyoruz The Rain Collector.

Thomas Feiner ve grubu Anyone'den dinledik The Rain Collector. Şimdi Avusturya'ya uzanıyoruz. Soap and Skin 2013 tarihli Sugarbread EP'sinde Robert Johnson'ın blues klasiğini karanlık elektronik dokular, piyano ve dramatik vokal yorumuyla yeniden şekillendiriyor. Dinleyeceğimiz parça insanın kendi karanlık tarafıyla yüzleşmesini son derece yoğun ama etkileyici bir ses dünyasında anlatıyor. Soap and Skin'den dinliyoruz Me and the Devil.

Salt and Skin dinledik, Me and the Devil. Yayınımızın sonunda İstanbul'a dönüyoruz. 2017 tarihli Kahraman Gölgeli albümünden bir parça giriyor. Bendeniz Can Karadoğan'dan dinliyoruz, Belki Haklı. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Bakan Gürlek, temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap

yetkilisi Alper Çelik etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Alper Çelik zaman zaman kapalı çarşıya gönderildiğini, burada bazı kişilerden para aldığını, bu paraları sonra hesaplara yatırdığını anlattı. Ancak Çelik paraların kaynağını bilmediğini iddia etti. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede yeni adımlar yolda. Mali Suçları Araştırma Kurulu 2026-2030 yol haritasını hazırladı. Yeni stratejiyle soruşturmalar hızlanacak, denetimler sıkılaşacak, kurumlar arası koordinasyon güçlenecek. Finansman unsuru taşıyan tüm terör vakalarında eş zamanlı soruşturma açılacak. Karanlıkta kalan 6 cinayet dosyası daha çözüldü. En eski dosya 21 yıl öncesine uzanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, DNA incelemeleri ve yeni delillerle şüphelilerin yakalandığını açıkladı. Hiçbir failin geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacağını vurguladı. Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ekipleri terör örgütü DEAŞ'a kapsamlı bir operasyon düzenledi. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 119 şüpheli yakalandı. Bodrum Yalıkavak Marina'da bir işletmede satılan dondurmaların fiyatı Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine yapılan denetimde mevzuata aykırılıklar tespit edildi. İşletmeye idari işlem uygulanırken dondurma fiyatları da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. İzmir'in Narlıdere ve Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi'ne 350 yeni üye katıldı. Katılımcılara Torbalı ilçesinde düzenlenen törenle rozetleri takıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen milli elektrikli tren setleri yeni bir hatta daha hizmete giriyor. 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü Halkalı seferlerinde kullanılacak trenler ulaşımda konfor ve kapasiteyi artıracak. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'ten Türkiye kararı geldi. Kuruluş Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti. Kredi notu görünümü ise durağan olarak korundu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Merkez Komutanlığı İran'a yeni bir saldırı dalgası düzenledi. İran, Hint Okyanusu'nda ABD'ye ait savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldı. Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD üslerine saldırdı. 2026 FIFA Dünya Kupası

İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Garaj.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Interpol, Editors, Placebo, Marillion, Pink Floyd, White Line, Aerosmith ve Cinderella sizler için hazırladığımız listeden bazı grup ve müzisyenler. Programımızın ilk şarkısı 28 Ağustos günü This Mirror Weighs a Ton isimli yepyeni bir albüm yayımlayacak Interpol'un bu albümden 9 Haziran günü paylaştığı See Out Loud isimli tekli. Garajdan sesler yükselmeye başladı bile.

Çeyrek yüzyıldır müzik yapan Birmingham çıkışlı İngiliz topluluk Editors, 2007 yılının ilk günü yayımladığı albüme adını veren enerjisi yüksek hiti, An End As A Start'la TRT Radyo 3 frekanslarında.

Mars gezegenine gitmek isteyenler olduğu kadar gitmek istemeyenler de var. Onlardan biri de çağımızın en şık alternatif rock gruplarından biri olan White Lies. White Lies 2022 yılında yayımladığı As I Try Not to Fall Apart albümünden I Don't Want to Go to Mars isimli teklisiyle garajda.

2009 yılında yayımladığı Battle for the Sun albümü sonrası hayranlarını 4 yıl bekleten ve Loud Like Love isimli albümünü yayımlayan Placebo, bu albümden A Million Little Pieces isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın ikinci bölümünde yelkenlerimizi progresif rock rüzgarıyla dolduruyoruz. Barclay James Harvest 1984 yılında yayımladığı Victims of Circumstance albümünden Hold On isimli tekliyle radyolarınızda.

Marilyn, 1991 yılında yayımladığı Holidays in Eden albümünde yer alan No One Can isimli harika hitinin Made Again Live albümündeki konser kaydıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Bir konser kaydı daha. The Alan Parsons Symphonic Project, 2016 yılında Medellin'de verdiği ve Live in Colombia ismiyle müzikseverlerle paylaştığı konser albümünden Games People Play isimli teklisiyle Garaj'da.

Pink Floyd'un klasik eserlerinden biri diyebileceğimiz Learning to Fly, Delicate Sound of Thunder isimli konser albümündeki kaydıyla radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garaj'ın son bölümüne Scorpions'la başlıyoruz. Veda konserlerinin son konserleri olmamasıyla da tanıdığımız Scorpions, 2015 yılında yayımladığı Return to Forever albümünden Eye of the Storm isimli teklisiyle radyolarınızda.

Aerosmith'i 90'lı yılların en popüler albümlerinden birini yayımlayan grup haline getiren, 1994 yılının ilk günü müzikseverlere ulaşan Big Ones isimli albümünden bir Aerosmith klasiğiyle garajın son dakikalarına doğru ilerliyoruz. Rain Is Gotta Gone.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zühal Ergür adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Cinderella ile veda ediyoruz. Coming on. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Radyo 3'te Rakosfer'desiniz. Bu akşam karışık bir liste dinleyeceğiz. Ben Sena Özden, bu bir saat boyunca yanınızdayım. Programı Accept'le açtık. 1974'te UFO'nun Phenomenon albümüyle hayatımıza giren Doctor Doctor'ı 2002'de yeniden yorumlayan Iron Maiden'la ilerliyoruz.

Deep Purple klasiklerinin farklı sanatçılar tarafından yorumlandığı Dream Machine A Tribute to Deep Purple's Machine Head albümü 2012'de çıkmıştı. Biz bu albümden The Flaming Lips ve Gibby Haynes'in yorumuyla Smoke on the Water'ı dinleyeceğiz.

Richie Blackmore's Rainbow Black Masquerade ile radyolarınızdaydı. Sırada Ozzy Osbourne'un 2022 Eylül'ünde çıkardığı albümünden bir şarkı var. Gitarda Jeff Beck, Patient No. 9.

Arda arda iki şarkı dinleyeceğiz. Önce Scorpions'ın 2022'de çıkardığı 19. stüdyo albümünden Call of the Wild. Hemen ardından Nantrax yorumuyla Carry On Wayward Son TRT Radyo 3 frekanslarında.

1984'te Hamburg'da bir araya gelen Helloween üyeleri power metal ve speed metal türlerine öncülük etmiş ve oldukça etkileyici bir müzik yaparak özellikle 80'lerde biz de varız demişlerdi. Helloween 2000'lerde de istikrarlı bir şekilde albüm çıkarmaya ve turnelerine devam etti ve şimdi bir şarkı dinleyeceğimiz The Dark Ride albümü işte bu dönemde çıktı.

TRT Radyo 3'te bir rakosferi daha birlikte Steve Vai'den Teeth of the Hydra ile bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosferi ben Sena Öz'den hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Türkay Güner ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

Ritim bazen bir sahilden yükselir, bazen bir sokakta, bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya, her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılan masalların farklı tarzlardan müzikler ve sembollerle buluştuğu Müzikli Masallar her pazar saat 10'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3. Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunçal.
1: Sevgili caz severler, piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi Stephen Five Kayırd'ın program dizisinin 6. ve son haftasına geldik. Şimdiye dek Five'ın yedili ve çoğunlukla orkestra için çalışmalarını, düzenlemelerini dinledik. Lexington doğumlu Five, 2023 yılında Generation Gap Jazz Band abimiyle Grammy kazanmıştı. Grammy tarihinin en genç ödül kazanan orkestra şefiydi ve 31 yaşındaydı. Aranjör olarak ustalığını orkestra projelerinde tanık olduk. Yanı sıra trio için yaptığı düzenlemeler de bir o kadar başarılı. Örneğin bu programın ilk bölümünde dinleyeceğimiz ve 2022 yılında yayınlanan The Role of the Rhythm Section albümü. Orkestrasının basçısı Dan Chmielinski ve davulcusu Brian Carter'la kaydettiği albümde ünlü caz standartlarına ya da caz tarihine geçen bazı parçaları modern bir anlayışla ele almış. Bunlardan ilki Herbie Hancock'ın 1965 yılına ait efsane albümü Maiden Voyage'dan Dolphin Dance. 4-4 orta tempolu, 32 ölçülük ve ABCD formundaki parçanın önce özgün halini kısaca anımsatıp Stephen Five'ın trio yorumuna geçelim. Trio'nun yorumu up tempo.

Fairbank Akın Dolphin Dance adlı bestesini Stephen Fyke'ın trio düzenlemesiyle dinledik. Bası Dan Chmielinski, davulu Brian Carter çalıyordu. 2022 yılına ait The Role of the Rhythm Section albümünde Fyke'ın düzenlediği standart parçalardan biri de Here's That Rainy Day. Müziğini Jimmy Van Heusen, sözlerini Johnny Burke'in yazdığı parça 1953 yılında Carnival in Flanders müzikalinde seslendirildi. Frank Sinatra'nın 1959 yılına ait No One Cares albümündeki yorumu ünlü oldu. Aranjörü Gordon Jenkins'ti. Fyke'ın 2022 yılındaki düzenlemesi ise Latin tempolu.

Benny Golson'ın 1955 yılında bestelediği Stablemates, re bemol majör tonda ABA formundaki parça, ilk kez Miles Davis'in 1956 yılı albümü Miles'da beşlisi tarafından seslendirildi. Bu beşlide tenor saksafonda John Coltrane, piyanoda Red Garland, basta Paul Chambers, davulda Phil Joe Jones yer alıyordu.

Here's That Rainy Day. 1950'lere ait bu müzikal şarkısını önce Frank Sinatra'nın No One Cares albümünden kısa bir geçişle, ardından Stephen Falk Trio'nun The Roll of the Rhythm Section albümündeki yorumuyla dinledik. Albümde Falk'ın günümüze taşıdığı caz standartlarından biri de

Stablecorp, Benny Golson'un Stablemates adlı bestesini ise akıcı, uptempo ve özgünündeki Latin bölümüne de uyarak trio için düzenlemiş.

Piyanoda Stephen Furtick, basta Dan Chmielinski, davulda Brian Carter, Benny Golson'un Stablemates adlı bestesini seslendirdi. Üçlünün 2022'ye ait The Roll of the Rhythm Section albümünden son olarak Bud Powell'ın Celia adlı bop bestesini dinliyoruz. Powell bu parçayı 1948 yılında doğan kızı Celia için 1949 yılında yazmıştı. İlk kez basçı Ray Brown ve davulcu Max Roach'la 1950 yılında Jazz Giant albümünde seslendirdi. Si bemol majör tonda orta tempolu bu blues yine Stephen Furtick'ın düzenlemesiyle up tempo olarak seslendiriliyor. Önce özgün Celia'dan kısa bir anımsatma, ardından Stephen Furtick Trio'nun yorumu.

Piyanoda Stephen Falk, basta Dan Chmielinski, davulda Brian Carter'ın yorumuyla Bud Powell'ın Celia adlı bop bestesini The Roll of the Rhythm Section albümünden dinledik. Falk, kendi çalışmalarının yanı sıra başka projelere de yorumcu ve aranjör olarak katıldı. Bu projeler genelde orkestrasında çalan müzisyenlere ait. Örneğin basçı Robby Markowitz'in 2020 yılına ait Pulse albümü. 28 yaşındaki Markowitz, Stephen Falk gibi Lexington'lı. Eleştirmenlere göre günümüzün Scatafaro'su. Pulse ilk albümü. Albümden Tides adlı Markowitz bestesini dinliyoruz. Tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown, trompette Benny Benek, davulda Jimmy McBride. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Cazın Öteki Kahramanları aranjörler devam ediyor.

Basçı Ravi Markovits'in 2020 yılında yayınlanan Pulse albümünden Tides adlı bestesini dinledik. Tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown, trompette Benny Benek, piyanoda Stephen Falk, davulda Jimmy McBride yer alıyordu. Pulse'dan dinleyeceğimiz son parça bir standart, Detour Ahead. Soloları trompette Benny Benek, basta Markovits, tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown yapıyor.

The Tour Ahead. 1947 yılına ait bu eski şarkıyı basçı Ravi Markovic'in 2020 yılına ait Pulse albümündeki yorumuyla dinledik. Tenor saksafonda Chet Lefkowitz Brown, trompette Benny Benek, piyanoda Stephen Falk, davulda Jimmy McBride da seslendirdi. Stephen Falk yine aynı yıl bu kez saksafoncu ve flütçü Alexa Tarantino'nun Claret albümüne yorumcu olarak katıldı. Ritim bölümünü ise basçı Joe Martin, davulcu Rudy Royston paylaşıyordu. Tarantino'nun en iyi albümlerinden sayılan Clarity'den Through adlı bestesini dinliyoruz. Sololar, alto flütte Tarantino, piyanoda Falk.

Alto flütte Alexa Tarantino, piyanoda Stephen Falk, basta Joe Martin, davulda Rudy Royston, Clarity abiminde Through adlı parçayı seslendirdi. 2020 yılına ait abimden son olarak Breaking Cycles adlı parçayı dinliyoruz. Parçada Tarantino alto saksafon, Falk Fender Rhodes piyano çalıyor.

Alexia Tarantino'nun Clarity abiminden dinledik. Breaking Cycles. Soloları alto saksafonda Alexia Tarantino, Fender Rhodes piyanoda Stephen Fivek yapıyordu. Fivek'ın yine 2020 yılında yer aldığı bir başka proje, tenor saksafoncu Chet Lefkowitz Brown ve Virtual Big Band'in Quarantine Standards abimi. Tenor saksafoncuya kısaca Chet LB deniyor. 36 yaşındaki New Yorklu Chet LB, Sonny Rollins, John Coltrane ve Wayne Shorter'dan etkilenmiş. Virtual Big Band, ilk büyük orkestra çalışması. Pandemi döneminde her müzisyen evinde partisyonunu çalmış, Chet LB tarafından birleştirilmiş. Abimden Joseph Kosman'ın unutulmaz parçasını, Fivek ve Chet LB'nin düzenlemesiyle dinliyoruz. Soloları tenorda Chet LB, piyanoda Fivek, trompette John Lake yapıyor. İşte Autumn Leaves.

0: Radyo 3.
1: Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Vizyona giren yeni filmleri konuşacağız ve elbette birbirinden güzel film müzikleri dinleyeceğiz bu akşam. Önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Açılışımızı dünya çapında en çok konuşulan yapımlardan biriyle, Christopher Nolan'ın yıllardır merakla beklenen yeni filmi The Odyssey ile yapalım. Film dün itibariyle vizyondaki yerini aldı. Haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri kuşkusuz ki Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey. Homeros'un ölümsüz destanından uyarlanan film, Truva Savaşı'nın ardından İthaka kralı Odysseus'un evine dönüş yolculuğunda yaşadığı büyük macerayı konu alıyor. Tamamı IMAX kameralarla çekildi ve Nolan'ın bugüne kadarki en büyük ölçekli projelerinden biri olarak görülüyor. Matt Damon'ın Odysseus'ı canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson ve Charlize Theron gibi birçok önemli isim var. Şimdiden Christopher Nolan'ın başyapıtı olarak anılmaya başladı bu film. Ancak biz onu tanımamızı ve hayran olmamızı sağlayan erken dönem işlerinden biriyle devam edeceğiz. Memento filminden David Bowie performansıyla Something in the Air, Monk'tan Stone ve Generation Z radyolarınızda.

Bali, buyur.

Bu hafta vizyonda dikkat çeken bir film daha var. TRT ortak yapımı Filistin 36. Yönetmenliğini Filistinli sinemacı Anmari Casir'in üstlendiği bu tarihi dram, 1936 yılında Filistin'de yaşanan toplumsal hareketleri ve o dönemin insan hikayelerini Yusuf adlı genç bir karakterin gözünden anlatıyor. Dünya premierini Toronto Film Festivali'nde yaptı ve 2026 Oscar ödüllerinde Filistin'in en iyi uluslararası film aday adayı olarak kısa listeye kalmayı da başardı. TRT'nin düzenlediği 12 Punto kapsamındaki özel gösteriminin ardından dün itibariyle sinemalarda izleyiciyle buluştu Filistin 36. Bu film tarihi atmosferi ve Orta Doğu coğrafyasıyla Ridley Scott'ın unutulmaz filmi Kingdom of Heaven'ı getiriyor akla. Beyaz perdenin ritmi bu filmin etkileyici müzikleriyle devam ediyor.

Dün vizyona giren bir diğer film, bu yıl Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan İran yapımı Ceza. Yönetmen koltuğunda Leyla'nın kardeşleriyle adından söz ettiren Said Rustayı oturuyor. Eşini kaybettikten sonra kızını tek başına büyüten bir hemşirenin yaşamını anlatan

yapım, adalet, aile ve toplumsal baskı temalarını etkileyici bir dille işliyor. Bu hikayesiyle Asghar Farhadi'nin Oscar ödüllü Satıcı, The Salesman filmini getiriyor akla. Filmin müziklerinden Ali Azimi bestesi Pişaramat ve Mehdat Mehdi bestesi Tahran Valsi sizlerle.

Bu hafta vizyona giren bir dram filmi. Baba, trajik bir olayın ardından suçluluk, vicdan ve adalet arasında sıkışıp kalan bir adamın hikayesini anlatıyor. Küçük kızını yanlışlıkla arabasında unutarak ölümüne neden olan Mihal, yaşadığı büyük trajedinin ardından hem hukuki süreçle hem de toplumun ön yargılarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Çek yönetmen Tereza Nuvotova imzasını taşıyan bu film, vicdan muhasebesi üzerine kurulu hikayesiyle Oscar ödüllü Manchester by the Sea'yi getiriyor akla. O filmde de bir babanın anlık bir hatasının ardından yaşadığı ağır vicdan yükü ve hesaplaşmayı izlemiştik. Filmin müziklerinden Ray Charles performansıyla Oh What a Beautiful Morning, Albert King'den Driving Wheel ve Bob Dylan'dan Lily Rosemary and the Jack of Hearts radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftalık perdeyi kapatıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya vizyona giren filmler ve unutulmaz müziklerle bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Sizleri de bekleriz. Hepinize keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

0: Alfa Rock. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba. Alfa Rock başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz P. 1991 yılında İngiltere'de kurulan ve alternatif rock dünyasında derin izler bırakan PG Harvey, bugün P harfinden seçtiğimiz ilk grup. Başlangıçta üçlü bir grup yapısıyla yola çıkan ekip, Dry ve Rid of Me gibi albümlerle ham, agresif ve blues etkili soundlarını tüm dünyaya tanıtmıştır. Grubun merkezinde yer alan Polly Jean Harvey, hem güçlü vokalleri hem de sahne karizmasıyla 90'ların en etkili kadın figürlerinden biri haline gelmiştir. Grup yapısı zamanla evrilse de PG Harvey, müzikal sınırları zorlamaya devam etmiş ve Mercury Prize'ı iki kez kazanan ilk ve tek sanatçı olarak tarihe geçmiştir. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

The Ministry of Defense, You Said Something ve Long Snake Moon, P.G. Harvey'den dinlediğimiz eserlerdi. Şimdi ise programımıza P harfinden İngiltere merkezli Pure Sense grubuyla devam ediyoruz. 1990'ların alternatif rock sahnesine özgün bir soluk getiren Pure Sense, Britpop dalgasının yaşandığı yıllarda daha karanlık ve derinlikli bir müzik yaparak melankolik rock türünün önemli temsilcilerinden biri olmayı başarmıştır. Grup dinleyicilerine hayal kırıklıklarıyla umut arasında gidip gelen duygusal bir yolculuk sunuyor. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

PureSense bizimle birlikteydi. Şimdi ise programımıza P harfinden Placebo ile devam ediyoruz. Brian Molko'nun özgün vokalleri ve sergiledikleri melankolik androjen tavırla tanınan Placebo, 1994 yılında Londra'da kuruldu. 90'ların sonunda çıkan Without You I'm Nothing albümüyle dünya çapında ses getiren grup, bu sayede karanlık ve derin temaları ana akım rock müziğin merkezine yerleştirdi. Infrared, Mads, Come On'dan ve Battle for the Sun'sa bugün Placebo'dan listemize eklediğimiz eserler oluyor. Keyifli dinlemeler.

Placebo bizimle birlikteydi. Bugün P harfinden ağırlayacağımız son isim ise blues rock dünyasının en yetenekli ve enerjik gitaristlerinden biri olarak kabul edilen Galler doğumlu Kanadalı müzisyen Philip Seyss oluyor. Dream Away ve Alchemy ise bugün listemize eklediğimiz son eserler.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün PG Harvey, Pure Sense, Placebo ve Philip Seyss'i ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir harfte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Radyo 3.
1: Ben bu melodiyi bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

De Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteleyen Erdoğan, Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk sağlığı ve güvenlik sorunu, bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Çelik banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları ile ilgili nedenlerin araştırılmasını sürdürüyor. Komisyon bu hafta 5 ayrı bakanlıkla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkililerini dinleyecek. Komisyon film ve dizi yapımcılarının görüşüne de başvuracak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkat çekti. Çiftçi, Kocaeli'nde hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. Sokak hayvanlarının %92'si barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor dedi. Çalışmalarda kısırlaştırma ve uzun süreli barındırmanın esas alındığını söyledi. Sağlık Bakanlığı istirahat raporlarında e-rapor dönemini başlattı. Artık istirahat raporları elektronik ortamda düzenlenebilecek. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Tambov'a İHA saldırısı düzenledi. Bir e-ticaret şirketinin lojistik merkezine isabet eden İHA'lar yangına yol açtı. 7 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırılarla ilgili uzun menzilli kabiliyetlerimiz Rusya topraklarında etkili olduğu açıklamasını yaptı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürüyor. İran'a yönelik son saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti. 27 Haziran'da başlayan ABD saldırılarında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi. Tahran yönetimi de diplomatik alanda yeni bir adım attı. ABD ile yaptıkları mutabakatta yer alan yükümlülükleri askıya aldığını duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Dünyanın Müziği Seyri Sefer Günlüğü'nün elektronik müzik dünyasının kahramanları ve alternatif müzik dünyasının romantik, dinlendirici ve eğlenceli parçalarıyla dolu yeni bölümü TRT Radyo 3'te başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ben Selvi Karakoç, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapım ve yayında katkısı olan arkadaşlarımızla birlikte keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Norveç'in hikaye anlatıcısı Jugres'le başladı macera. Sanatçı Arthur Conan Doyle'un 1912 yılı klasik romanı Kayıp Dünya'nın tefrika usulü yayımlanma geleneğine sadık kaldığı projesinin yeni bölümüyle karşıladı bizi. Projenin bu yeni ikinci bölümünde edebi ve zamansal paradoks kuran sanatçı bu zaman paradoksunu elektronik müziğin geleceğiyle de şekillendirmiş. Albümün kapanış parçası olan Canyon Crossing'i dinledik. Hollanda merkezli vizyoner kolektif Cezba'nın tınısal manifestosuna kulak veriyoruz şimdi. İkili analog yazılımlar, akustik enstrüman

Nar ve han vokalleriyle ördüğü zengin işitsel evrenden sesleniyor. Hollandalı iki yakın dostun Temmuz başı çıkan teklisinden hüznün ve arayışın kodlarını taşıyan melodilerle bezeli büyüleyici parçası Invoca ile gizemli bir yolculuğun kapısını aralıyoruz. Daha sonra melodik tekno dehlizlerinde ürettiği atmosferik ve yerçekimsiz sınılarla tanınan Interra sırayı devralıyor. Projenin adını gökyüzündeki büyüleyici takım yıldızlarını alan kısaçaları Temmuz başında yayımlandı. Interra'nın gökyüzünün sonsuz ve derin sessizliğine adadığı melodiler arasından havadar pedlerle çevrelenen parçası Cassiopeia geliyor mikrofona.

Berlin çıkışı ve sahnenin nevi şahsına münhasır elektronik organik ikililerinden Afar, bir dehalar buluşmasıyla programımıza yerini alıyor. İkilinin geçen yıl çıkan orijinal çalışmasının Alman remix ustası Acid Pauli'nin ses laboratuvarında adeta kozmik bir ritim ayinine dönüştüğü melodiler duyuluyor. Dark Bay Proje'nin bu özel remixi Moonbody Eyes'la sürüyor cumartesi gecesi. Ardından sahneyi saha kayıtlarıyla İngiliz breakbeat müziğin önemli figürü Duke Boara'ya devrediyoruz. Londra merkezli genç yapımcı elektronik müziğin panoramik hallerinden biriyle selamlıyor bizi. Sanatçı biten bir ilişkinin ardından yönünü kaybedenlerin hislerine tercüman olan bossa nova ritimleriyle örülü son teklisi Golden'la her şeyi dışarıda bırakmaya davet ediyor.

Geleneksel caz dünyasının pırıltılı ortamında caz standartlarına adeta bir dönem filmi sahnesi gibi günümüze taşıyan güçlü ses Andy James karşımıza çıkıyor. Sanatçının büyük beğeni toplayan 2024 yılı projesinin 19 Haziran'da yayınlanan Delik sürümünde alanında güçlü isimlerle işbirliği yapılmış. Yeni albüme özel olarak çıkan parça The Differences, New York gecesinin ritimlerini taşıyor. New York'tan ayrılmadan jazz, funk, soul ve fusion sahnesinin en büyük efsanelerinden Brian Jackson sahneye geliyor. Amerikalı müzisyenin dinleyiciyi büyülü bir New York gecesine götüren melodileri yankılanıyor gecede. Jackson'ın olgunluk dönemi şaheserlerinden olan son albümünde yer alan jazz, funk ve soul güzellemesi New York City ile hayatın sol tarafını tadıyoruz.

Uzak Doğu'nun neon ışıklı gece atmosferinden yükselen elektrik ve rengarenk bir ses estetiğine dönüyor mikrofonumuz. Japon yapımcı Takahiro Takahashi ya da onu tanıdığımız adıyla Halfbeat, eski plakların ruhunu, lo-fi ritimleri ve derin bas hatlarıyla buluşturduğu teklisiyle çıkıyor sahneye. Haziran sonu çıkan tekli I Pumped It, deyim yerinde ise hınzırca ve ironik bir hava taşıyor.

İkonik tekno ve house klasiklerini akustik caz enstrümanları ve canlı davul varyasyonlarıyla yeniden yorumlayarak müzik dünyasında büyük bir saygı kazanan Münihli davul ustası Christian Prohmer mikrofonu devralıyor. Sanatçının büyük yankı uyandıran Drum Lesson projesinden sonra Berlin merkezli yetenekli R&B vokalisti Leona Berlin'in sesini de duyacağımız teklisi Strak'ı kataloğumuza ekliyoruz. Ara vermeden Avrupa'nın gri şehir mimarisinden ilham alan ancak dinleyicide içsel bir renk cümbüşü yaratan yapısıyla Berlinli ikili Department'ı ağırlıyoruz. Elektronik müzik arenasında yükselen değer olmaya başlayan ikilinin yeni teklisi

Merkezinde yer alan içsel bir derinliğe, bir yüzleşmeye ve dingin bir aynaya dönüşen parçası Reflection, hikayesini dinleyiciye bırakarak yansıyor radyolarımıza.

Yeni Zelanda kökenli ancak modern caz ve neo soul üretimini Londra'da sürdüren Jordan Rakey, Abbey Road Stüdyo'nun meşhur tek günlük doğaçlama kayıtlarının samimi ruhunu taşıyan melodilerle bitiriyor bu haftayı. Böyle bir buluşmada doğan ve şarkıcının son teklisi olarak çıkan parça It Never Ends ile veda ediyoruz. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere TRT Radyo 3 Ankara Radyosu yapımı Seyir Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Seval Köksal, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Son yılların en beğenilen kontrbas sanatçısı ve yorumcusu Esperanza Spalding'le yine çok sevilen bir başka yorumcu olan Gretchen Parlato'dan farklı bir Antonio Carlos Jobim bestesi dinliyoruz. Inutil Paisajein.
1: One, a tune, you know what to do.

Dalga sesleri Scott Hamilton, Ignacy Terraza, Esteve P, Joseph Trevor ve Andrea Motis'in birlikte yorumladığı bir caz standardıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. Summertime.

Sıradaki parça Paul Desmond'ın meşhur bestesinin Arturo Pena tarafından yeniden aranje edilerek tenor saksafonda Berta Moreno, trompette Hugo Merengue, piyanoda Alec Castro, basta Carlos Mena ve perküsyonda Arturo Pena'nın yorumuyla geliyor. Take 5.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı The Cannibal Orkestrası'ndan dinleyeceğimiz Winter Wonderland parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz. Bir sonraki Dalga Sesleri programında buluşmak üzere, hoşça kalın.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçeli.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radyo Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Dino Lipatti'nin solo piyano ve oda orkestrası için yazdığı eski stilde konçertinoyu ve Claude Debussy'nin Bahar başlıklı senfonik suitini dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne geç barok dönem bestecisi Giuseppe Torelli.

Ezgi'nin trompet, yaylılar ve sürekli bas için re majör sonatı ile başlıyoruz. Solist Sebastian Philpott ve Lars Ulrik Mortensen yönetimindeki Avrupa Birliği Barok Orkestrası seslendiriyor.

Trompet sanatçısı Sebastian Philpott ve Lars Ulrik Mortensen yönetimindeki Avrupa Birliği Barok Orkestrası Giuseppe Torelli'nin Re majör sonatını seslendirdi. Jan Sibelius'un Opus 22 Lemminkainen Suite'inden Tuonela'nın Kuğusu başlıklı ikinci bölümüne devam ediyoruz.

Jan Sibelius'un 1895 tarihli Opus 22 Lemminkainen Suite'inden Tuonela'nın Kuğusu başlıklı ikinci bölümü Thomas Sondergaard yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası'ndan dinledik. 20. yüzyıl bestecilerinden Görgi Ligeti'nin piyano ötütlerinden seçkiler var sırada.

Piyanist Francesco Piemontesi, 20. yüzyıl bestecilerinden Jorge Ligeti'nin etütlerinden seçkiler seslendirdi. Amerikalı besteci Walter Piston'ın 1943 yılında org ve orkestra için kaleme aldığı Prelüt ve Allegro başlıklı eseriyle devam ediyoruz. Solist David Schrader.

Walter Piston'ın 1943 yılında yazdığı Prelude ve Allegro'yu Org'da David Schrader ve Carlos Kalmer yönetimindeki Grand Park Orkestrası'ndan dinlediniz. İngiliz viyolacı ve besteci

Jose Limpuk'a ait 2002 tarihli Mobile adlı eseri King Singers seslendirdi. Rumen besteci Dino Lipati'nin solo piyano ve oda orkestrası için kaleme aldığı eski stilde Concertino ile devam ediyoruz. Solist Horia Mihail.

Dino Lipati'nin Opus 3 eski stilde konçertinosunu piyanist Horia Mihail ve Romanya Radyosu Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Cesar Franck'ın

Sezar Frank'ın La Majör keman sonatını flütte Carlos Brunel ve piyanoda Levent Ekendi'nin yorumuyla dinlediniz. Claude Debussy'nin 1912 yılında kaleme aldığı Bahar başlıklı senfonik süitinin bestecinin denetiminde Andre Büser'in düzenlediği versiyonuyla devam ediyoruz.

Claude Debussy'nin 1912 tarihli Bahar başlıklı senfonik süitini André Büser düzenlemesiyle Ukrayna Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Fransız besteci Hyacinthe Jadot'un 1797 yılında kaleme aldığı Mi bemol majör 4 numaralı triosuyla sona eriyor.

İlk eseri 9 yaşında yayınlanan Fransız besteci Jacques Anjadan'ın 1797 tarihli Mi bemol majör 4 numaralı triyosunu Trio en Papier seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Noturno Gece yayını devam ediyor. Johannes Brahms'ın Opus 99 Fa Majör 2 numaralı violonsel sonatına da yer verdiğimiz programımızın bu bölümü 1983 doğumlu İsviçreli piyanist Francesco Piemontesi'nin 28 Haziran 2025 tarihli resital kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Uluslararası yarışmalarda aldığı derecelerle tanınmaya başlayan piyanist, 2012 yılında BBC Radyo 3 tarafından yeni nesil sanatçı seçilmiş. Resital programından ilk olarak Franz Schubert'in 1825 yılında kaleme aldığı Re majör 17 numaralı piyano sonatını dinliyoruz.